that's good. Baby, that's good.

I'm gonna walk in the moonlight, walk until the night is dark.

Başım köpük köpük bulut, içim dışım deniz. Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda. Budak budak şerap. Başım köpük köpük bulut, içim dışım deniz. Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda.

0: Radyo Agos'tan günaydın, parlıyız. Ben Yetver Tanzikyan. Bugün 8 Ağustos Cumartesi, yeni bir Radyo Agos programıyla karşınızdayız. İki şarkı arka arkaya çaldık. Dikkat edin, her zaman bir şarkıyla başlarız programa. Ben daha anonsa girmeden. Bu hafta iki şarkı arka arkaya çaldık, dikkatinizi çekmiştir. Minik bir teknik aksaklık oldu. Onun için bu bölüm sonunda çalacağımız şarkıyı da hemen şimdi çalmış olduk. Umarım arka arkaya iki şarkı çalmak sizi yormamıştır. Zaten şarkıyla başlıyoruz. Ne çaldık? Önce Garo Zakaria'nın bestelediği bir dans ezgisi Ermenistan Kamu Radyosu'ndan. Ermenistan Halk Çalgıları Topluluğu icra etti. Sonra da Harut Bezcian'ın 80'lere çıkardığı bir albüm Gomidas şarkılarında bestelemişti Fransa'da. O da Yessaren Gukay'ı. Ben daha dan giriyordum. Onun yeni bir, daha doğrusu başka bir icrası. Evet, hızla başlayalım. Bu hafta Radyo Agos'ta neler var? Birazdan bu hafta iki kere Los Angeles'a bağlanacağız. Bir şimdi bir de program sonunda Noray'da Duruyan için. Şimdi niye bağlanacağız? Los Angeles Bolsa Aymüt'ün yani İstanbul Ermeniler Derneği geçen pazar Ağustos'un 30. yılı için bir etkinlik düzenledi. Kapsamlı bir etkinlikti. Haber de yaptık. Mütevelli heyet üyesi derneğin Sarafyan konumuz olacak. Garbi Sarafyan konumuz olacak. Hatta şu anda bekliyor zaten. İkinci bölümde Karin Şeşetyen konumuz olacak. Karin Şeşetyen biliyorsunuzdur Ağustos'ta arşiv belgeleri ışığında Karanlıktan Gün Işığına arşiv belgelerinde Ermeni kurumları başlıklı bir dizi hazırlıyor. Her hafta değil 2 haftada bir bazen 2 hafta arka arkaya ama mümkünse 2 hafta bir süreklilik olarak mümkün mertebe bir süreklilik olarak bunu hazırlıyor bize. Balat Yetimhanesi arşivlerinden çıkardığı belgeleri bir arkeolog ve kuyumcu titizliğiyle araştırıyor ve oralardan hikayeler çıkarıyor. Çok kıymetli bir iş yapıyor. Bu hafta yetimhaneler 1919-20 yılında yetimhaneden yaşadığı sağlık sorunları ve pek bilmediğimiz bir konu Ermeni Kızılcahit'in kurulması çalışmaları ve kurulması var. Son bölümde Noray'da Duruyan'ın Orta Çağ ve sonrası Ermeni halk ozanları serimize devam ediyoruz. Bu hafta Ermeni halk şiirine ve Ermeni şiirine daha doğrusu kafiye ne zaman girdi onu konuşacağız. Ama hemen konumuzu bekletmeyelim. Saat zaten Los Angeles'ta 11. Garbis abiye, Garbis Akbari'ye dönelim. Parlus Garbis
1: Paradoys, günaydın. Nasılsınız?
0: teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
1: Allah'a çok şükür. Ayaktayız.
0: Teşekkürler, teşekkürler. Öncelikle teşekkür ederim. Hem yayına katıldığın için gecenin saat 11'inde Los Angeles saatiyle. Hem de tabii başlıca biz kurumsal olarak teşekkür ediyoruz Los Angeles Bolsa Aymüt'üne. Çünkü önem verdiniz, kıymet verdiniz. Ağustos'un 30. yılı için bir etkinlik tertiplediniz. Biz şeyler gönderdik, video mesajlar gönderdik. Ben, Oannes Kılıçta, Pakrides Sükyan, Rakel Dink, Aris Nalcı. Aris Nalcı da bizim hala yazı yazıyor. Zaman zaman eski yazı işleri müdürümüz. Siz Los Angeles'ta kurulu farklı görüşlerin Ermeni gazetelerinin temsilcilerini bir araya getirdiniz. Masis, Noror, Asbares. Çok önemli bir etkinlikti. Öyle anladık ve öyle gördük, öyle hissettik zaten buradan. Katılamasak da titreşimi aldık derler ya, titreşimi aldık. Garbi Sakbarik, şöyle başlayalım ama önce istiyoruz. Bolsa Aymüt'ün ne zaman kuruldu, neler yapar? Kısaca öyle ondan başlayalım mı?
1: Valla biz bu sene 50. yılımızı kutluyoruz.
0: Harika.
1: Bundan 50 sene önce İstanbul'dan göç başladı. Bu göçler Montebello semtinde orada bir kilise vardı. Surp Sarkis Kilisesi. Bu kilisenin etrafında halk toplanmaya başladı gelenler. Amaç talebeleri okutmak ve gençlere de spor yaptırmaktı. Bu amaçla kuruldu kilisenin çatısı altında. Bu devam etti. Tabii göçler o zaman fazlaydı. Sonradan artık o Montebello dışına çıkmaya başladı halk. Ama orası herkesin ilk geldiği yer unutulmadı. Devamlı her bayramda başka semte de gitse tekrardan oralara geliniyordu, orada toplanılıyordu. Bu böyle devam etti. 10 yıl sonra dernek, tabii bu arada dernek kuruldu. Dernek Van Nuys semtine geldi. ve resmen Kaliforniya kanunlarına göre resmi bir kuruluşa dönüştü. Biz non-profit diyoruz. Yani kar amacı gütmeyen kuruluş şekline geldi. Amaçları kültürel, sosyal, eğitimde burs ve sportif. Tabii ya, zamanla bunların hepsi değişiyor yavaş yavaş. Bir dünya değişiyor. Bunlar da değişiyor tabii ya. Birkaç yer değiştirdikten sonra kendi öz binamıza taşındık. Kendi malımız. Şimdi binamızdayız. Faaliyetlerimize devam ediyoruz. Önümüzdeki Kasım ayında da büyük bir baloyla 50. yılımızı kutlayacağız. Bu arada hiç unutmuyorum, 25. yılda Agos şöyle bir başlık atmıştı: Diaspora'da çeyrek yüzyıl. O
0: Evet.
1: çeyrek yüzyıl yarım yüzyıla dönüştü.
0: Ne güzel, ne güzel. Ne güzel. Çok güzel haberler bunlar, Garbi Sakfarik. Şöyle bir şey sorsam, yani dinleyiciler, Açık Radyo dinleyicileri bilmiyor olabilirler. Los Angeles, Fresno'suyla, başka kentleriyle çok önemli bir Ermeni yerleşim merkezi aslında. Ve göçler de tabii son 50 yılda çoğalmış olmakla birlikte veyahut da son 60 yılda çoğalmış olmakla birlikte 1800'lerin sonlarına kadar dayanıyor. Bunlardan William Saroyan'ı mesela Bitlis'ten göç
1: Evet.
0: etmiş eski bir tarihi var. Ama şimdi Ahbarik Los Angeles'ta tahmini olarak, yani Los Angeles tabii koca bir eyalet desek yeridir, yani öyle bir sadece bir şehirden ibaret
1: Doğru.
0: değil. Kaç Ermeni yaşıyor aşağı yukarı? Var mı tahminin?
1: Valla benim tahminim 300 bin diye tahmin
0: 300
1: ediyorum.
0: 300 bin, yani İstanbul'daki Ermenilerin neredeyse 5-6 katı diyebiliriz ki biz 50 bin diyoruz ama 50 bin miyiz o kadar da emin değiliz aslında. Kendi kendimize İstanbul Ermeni, ama çok dağılmış bir şey değil mi? Yani böyle
1: Tabii,
0: belli
1: tabii.
0: semtler değil
1: Biz
0: yani.
1: de İstanbullular da çok dağılmış durumda.
0: Evet.
1: Yani bir semtle öteki semt arasında arabayla 1 saat süren yerler var.
0: Evet. Yani 300 bin kişi bizim İstanbul'daki gibi işte Bakırköy, Kurtuluş, Samatya'ya yakınlığında yaşamıyor. Arabayla
1: Tabii.
0: hakikaten, evet.
1: Tabii.
0: Anladım.
1: Zaten geniş bir şehirdir.
0: Evet.
1: Şehir dikine değil de enine yayılmıştır. Yani o kadar yüksek binalar yok. Belki
0: Evet.
1: bazı yüksek binalar görüyorsunuz, onlar ofis binaları. Yani yaşantı olarak o kadar yüksek bina yok. Hep yayılmıştır.
0: Anladım. Peki Akbarik, etkinliğe gelelim. Madrid Atmaca da sanıyorum bu konuda size şey yaptı.
1: Zaten
0: Geldiğinde
1: bu
0: 30.
1: konuyu
0: yıl sayılarımızı getirdi.
1: Ateşleyen o oldu. Onun akrabalarını biz burada tanırız. Bize bir teklifte bulundu. Bizim Müit Gün'e geldi. Çok samimi bir sohbet toplantısı yaptık. O anlattı, biz anlattık. Gazeteleri gösterdi. Şudur, budur falan derken epey de uzun sürdü. Çok iyi niyetlerle ayrıldık. Ama ayrıldıktan sonra bizde de içimizde bir şeyler böyle çaktı. Nasıl şimşek çakar? Dedik ki gelin dedik, arkadaşlarla yan yana geldik. Gelin dedik biz Agos'un 30. yılını bir de Los Angeles'ta kutlayalım. Ama Los Angeles'taki gazeteler aracılığıyla.
0: Evet.
1: Bu arada ben açılış konuşmasını ben yapmıştım. Orada bir şeye değindim. Siz de onun üzerinde çok durdunuz. Hrant Dink'le bizim Edwin Minasyan'ın yaptığı bir köprü var.
0: Evet.
1: Bir ayağı İstanbul'da, bir ayağı Los Angeles'ta. Ne yazık ki ikisi de hayatta değil bugün. Asfa sokineri lusavore.
0: Evet,
1: Ama demek ki o köprü çok sağlam. Dedik gelin bu köprü etrafında toplanalım. Buradaki gazeteler kendi pencerelerinden, o üç gazetede biliyorsunuz fikirleri tamamen değişik.
0: Evet, Masis, Noror ve Asparez'den
1: Evet.
0: bahsediyoruz. Bunların
1: Evet. Bunlar
0: fikirsel
1: fikirleri tamamen
0: yolculukları
1: değişik.
0: yıllar öncesine kadar gidiyor aslında ama
1: Tabii.
0: bunların bir araya gelmesi çok hoş olmuş gerçekten.
1: Dedik Agos'u nasıl görüyorsunuz? Bundan seneler önce Hrant Dink vefat ettiği zaman biz yine böyle bir toplantı yapmıştık. Buradaki gazeteci Sasunyan katılmıştı. Dedi ki biz dedi burada ayak ayak üzerine atmışız, istediğimiz gibi yazıyoruz, çiziyoruz dedi. Onlar orada baskı altında Hrant Dink bu gazeteyi çıkartıyor dedi. Bu lafı da hiç unutmam.
0: Evet.
1: Dedik buradakiler ne düşünüyorlar? Dediğim gibi bizim buradan konuşmak çok kolay. Ve beklediğimizden de daha güzel bir sonuç aldık.
0: Evet.
1: Onu size söyleyebilirim. Biz etkinliği üç bölümde yaptık. Birinci bölümde Asparez, Noror, Masis gazeteleri yöneticileri, genel yayın yönetmenleri konuştu. İkinci bölümde hatıralar bölümüydü. Baron Pakrat'la Aris konuştu. Son bölümde de yöneticilerden sizler konuştunuz.
0: Evet,
1: Ve
0: biz derken gönderimiz video mesajlar tabii, yanlış anlamasın
1: Digin
0: dinleyici.
1: Rakel de finali
0: Evet.
1: yaptı.
0: Evet. Neler üzerinde duruldu? Bilhassa gazetecilerin neler söylediğini bu hafta biraz özetledik gazetede elbette. Ama hakikaten onların isimlerini de sayalım. Massis gazetesinden Krikor Kodenyan, Asparez'den Ara Haçaduryan, Noror'dan Kevork Köşkeryan,
1: Evet.
0: Bolsa
1: Bunlar
0: Mütevelliyeti Başkanı.
1: gazetelerin genel yönetim şeyleri,
0: Evet.
1: editörleri.
0: Evet. Bu arada Mütevelliyetinden Parunak Çerikyan, Başkan
1: O
0: Parunak Çerikyan da bir
1: sonunda
0: konu.
1: tabii o toplantıyı
0: Tabii.
1: kapatmak ona düşerdi.
0: Onu da unutmayalım. Evet.
1: O çıktı konuşmasıyla herkese teşekkür etti ve şeyi kapattı. Etkinliği kapattı. Vallahi biz çok memnun kaldık. Hatta etkinlikten sonra da ayaküstü epey sohbet yapıldı. Yani siz yalnız değilsiniz.
0: Evet,
1: Ben
0: o mesajı gazeteye de aktardık. Benim
1: onu hissettim. Konuştuk.
0: ne güzel.
1: Daha genişini de istediler. Ama bizim olanaklarımız bu kadar. Biz amatör bir kültür koluyuz, derneğiz. Ama gerçekten sizin videolarınız arka arkaya sunulması çok değişik bir şey verdi. Etki yarattı.
0: Bu etkinlik baştan sona Ermenince oldu bu arada, dinleyicilerimize tabii bunu
1: Ermenice
0: hatırlatalım.
1: yalnız Asparez Ermenice başladı, İngilizce bitirdi.
0: Anladım.
1: Ötekiler Ermenice
0: Tamam.
1: konuştular. Zaten Oannes Kılıç da ona özellikle İngilizce istedik. Çünkü bizim yani bu etkinlik burada bitmedi. Şimdi biz
0: Evet.
1: bunların videosunu hazırlıyoruz. Ve
0: Doğru.
1: dosya halinde bütün hem sizin konuşmalarınız hem oradaki konuşmalar hepsi ayrı ayrı bir dosya halinde bunu internete koyacağız. İlk başta size yollayacağız yayınlamadan, onu söyleyeyim size. Ve bizim bir inancımız var. Böyle eventler internetten de çok seyrediliyor. Artık
0: Kesinlikle.
1: teknoloji değişti. Her yerden seyrediliyor. Daha çok kişiye ulaşıyor.
0: Kesinlikle. Kesinlikle. Ben
1: Ve
0: iki... Buyurun.
1: bana göre bu bir dokümanter film oldu.
0: Ben de öyle düşünüyorum Garbi Sahbalit. İki cümlenin
1: Şimdi
0: altını...
1: ben sizin yazılarınızı da aldım. Bizim sekreterimiz de Ermenice bir yazı yazmış, onu size de göndermiştik. Asparez aynısını yayınladı.
0: Evet.
1: Öteki gazetelerde daha çıkmadı. Herhalde Masis haftaya yayınlayacak. Nor Or'u okuyamadım. O da çok güzel yazdı. Çok geniş açıdan bakarak
0: Evet,
1: değerlendirdi. O
0: evet.
1: sizinize de geçmiştir. Bunların hepsini biz o dosyanın altına koyacağız.
0: Evet.
1: Hiçbiri kaybolmayacak yani.
0: Sizin kapsamlı doküman dün akşam geldi ama biz gazeteyi çarşamba günü çıkarmıştık. Dolayısıyla bu haftaki gazetede genel bir özet var. Daha detaylısını Ermenice olarak, Ermenice sayfalarda da bu önümüzdeki hafta yayınlayacağız. Ben iki cümlenin altını çizdim. Sizin bir kere zaten köprünün İstanbul ayağı Hrant Dink, Los Angeles ayağı Edwin Minasyan cümlesi. Bu köprülerden çok insanlar gitti geldi karşılıklı. İsteyelim ki biz de bu sağlam köprünün üzerine yan yana gelelim. Edwin Minasyan'ı da buradan analım. Edwin Minasyan da hakikaten çok emek vermiş bir isimdir ve çok genç yaşta kaybettik Edwin Minasyan'ı.
1: Öyle
0: Bir
1: oldu.
0: hukukçuydu
1: Bizim
0: Los
1: de çok
0: Angeles'ta.
1: büyük zararımız yani, onu size söyleyeyim.
0: Evet, evet.
1: Bizim derneğin direğiydi. Bir de bir resim var. O, siz gördünüz mü o resmi bilmiyorum.
0: Evet, gördüm.
1: Edwin diyorum. Hrant Dink geldiğinde Edwin o zaman Armenian Bar Association, Ermeni
0: Birliği,
1: Avukatlar
0: evet.
1: Barı'nın başkanıydı. Aldığı ta Washington'lara gitti. Orada toplantılar yaptılar. Edwin ve Hrant ellerini böyle birleştirmişler. Yuvarlak kocaman bir daire. Dairenin ortasında bizim Beyaz Saray gözüküyor.
0: Evet.
1: Ellerin arasına almışlar bir. O resmi bakayım da bulursam size
0: Tamam.
1: yollarım. Çok
0: Bir
1: etkilemiştir yani beni.
0: Evet. Bir cümle daha
1: Hrant
0: var.
1: Dink, buyurun.
0: Bir cümle daha var altını çizdiğim. Masisten Grigor Padanyan da şöyle bir şey demiş. 30 yıl önce Hrant Dink ve arkadaşları Agos Haftalık Gazetesi'ni kurduklarında sadece yeni bir yayın organına hayat vermekte kalmadılar.
1: Evet.
0: Tüm Ermeniliğe adı İstanbul olan kapıyı açık tutan bir anahtar verdiler.
1: Evet.
0: Hrant Dink nefret etmeden de yaşanabileceğini, köprüleri yıkmadan da mücadele edebileceğini kanıtladı. Bugün Agos'un sayfalarında yaşayan değerler işte bunlardır. Ermenice söylüyor tabii bunları. Biz bunları bu haftaki Agos'ta Türkçe'ye çevirerek yayınladık. Bu cümle de beni etkiledi gerçekten. Yani şu edebiyat da biraz yapmış. Yani edebiyatını konuşturmuş daha doğrusu. Tüm Ermeniliğe adı İstanbul olan kapıyı açık tutan bir anahtar verdiler. Cümlesi hakikaten işte kelimeleri kullanmakta böyle bir maharet dedirtti bana. Dolayısıyla güzel bir gece olmuş. Bunu anlıyoruz. Gece derken akşamüstü 6'da başladı tabii ama geceye kadar sürdü sanıyorum ki.
1: Yani bu çok güzel oldu. Ben size söyleyeyim. İyi ki yaptık.
0: Evet,
1: Ben
0: evet.
1: iyi ki yaptık diyorum. Bu size de büyük bir güç verdi. Sizi
0: Kesinlikle.
1: ama siz daha fazla çalışacaksınız.
0: Doğru. Daha fazla çalışacağız. Daha fazla
1: İnşallah
0: çalışacağız.
1: arkadan yeni yeni kişiler, bu fikirlerden yeni yeni kişiler katılabilir. Bu köprü sağlam duruyor orada. Açık da, gidip
0: Evet.
1: gelebilirsiniz. Buradan gidebilirler, oradan gelebilirler. Ona göre yani Los Angeles kapalı değil. Onu
0: Evet,
1: size söyleyeyim.
0: çok teşekkür ediyorum. Kapatmadan önce bir sorum daha olacak.
1: Buyurun.
0: Los Angeles, Nora'yla konuşuyoruz biz bunu sık sık aslında yayınlarda. Sizin de dinleyicimiz olduğunuzu biliyorum. Los Angeles'tan dinleyicilerimiz olduğunu biliyorum ama bulmuşken size de sorayım. Siz çünkü bir dernek yöneticisi olarak biz burada muzdaribiz. Batı Ermenicesi konuşma konusunda, yazma konusunda yavaş yavaş azalıyor. Konuşanlar, yazanlar, üretenler, Batı Ermenicesi üretenler yavaş yavaş azalıyor. Bilmiyorum, Los Angeles Ermeni toplumunda da böyle bir eğilim var mı? Genç kuşaklar artık daha az Ermenice konuşuyorlar gibi.
1: Valla genç kuşaklar
0: Ya da orta kuşaklar fark etmez. Genel olarak söyleyeyim yani.
1: söylediğiniz doğru ama bu şeye göre geldiği yere göre köklere göre değişiyor. Köklere demek istediğim mesela ne bileyim İstanbul'dan gelen başka türlü, Hayastan'dan gelen başka türlü
0: Evet.
1: ama yeni nesil dünyanın her yerine nerede olursa olsun bugün Arjantin'de de aynısı yerel lisanlara daha yatkınlar. Yani sırf burada
0: Evet.
1: Los
0: Ya
1: Angeles'ta
0: Ermenilere
1: değil
0: özgü bir
1: mesela
0: durum değil yani, onu demek.
1: İngilizce değil.
0: Evet.
1: Dediğim
0: Ermenilere
1: gibi
0: özgü bir durum değil yani, anladım.
1: Arjantin'de İspanyolca konuşuyorlar. Ne bileyim belki Almanya'da Almanca konuşuyorlar. Fransa'da Fransızca konuşuyorlar.
0: Anladım.
1: Yerel lisan yani.
0: Evet.
1: Elimizden geldiği kadar Ermeniceyi ilerletmeye çalışıyoruz. Ama ne kadar
0: Anladım.
1: başarılı olabiliriz onu bilemiyorum. Onu artık zaman gösterecek.
0: Bu derneği 50 yıldır sürdürmeniz zaten büyük bir başarı. Ben de tebrik ediyorum. Los Angeles Bolsa aynı
1: Sağ olun.
0: Vision.
1: Ben de sizi tebrik ederim. Bu tabii 30'da kalmayacak, devam edecek. Hepinizi tebrik ederim.
0: Teşekkür ederim Garbis
1: Bütün
0: Bey.
1: çalışanları. Yani biz şey değiliz. İlk günden beri Agos'u takip edelim. Ben hep bu radyoyu her akşam takip ederim. Edemezsem de mutlaka pazartesi
0: Podcast'ten
1: günü
0: dinliyorsunuz, evet.
1: şey yaparım. Lafımı bitirmeden önce ben de Mıhitaryanlıyım.
0: Öyle mi? Aa, aynı okuldanız. Ne güzel.
1: Yerçan Gayşadak bizim Hayır Kirkoris manyanın bir lafıyla bitireceğim.
0: Tabii ki.
1: Der ki iki tane Ermeni yan yana gelirse hemen bir tane kilise yaparlar. Kilisenin yanında hemen bir tane okul.
0: Evet.
1: Ondan sonra da gazete.
0: Gazete.
1: Bu bizim üçlü
0: Evet.
1: şeyimiz,
0: Bu,
1: temelimiz.
0: evet. Bu çok meşhur bir söz. Biz de zaman zaman şey yaparız. Kendi aramızda konuşuruz. Garbi Safvari, çok teşekkür ediyorum. Şimdi bu bölümün
1: Biz
0: sonuna gel.
1: teşekkür ederiz. Bu fırsatı da bize verdiniz.
0: Ne demek?
1: İnşallah başka yerlerde de bu 30. yıl gibi kutlamalar olabilir. Ben isterim yani.
0: İnşallah.
1: Size başarılar.
0: Ben de size, sizin şahsınızda Los Angeles Bolsa Müdürlüğü'nün tüm üyelerine ve bütün Los Angeles Ermenilere buradan bir selam ve teşekkür gönderiyorum. Evet, Los Angeles İstanbul Ermeniler Derneği Mütevelli Heyeti üyesi Garbi Sarafyan konumuzu Los Angeles'a bağlandık. Tekrar teşekkürler Ahbarik. Kolay gelsin diyorum size.
1: Biz de teşekkür ederiz. Size de başarılar dileriz.
0: Sağ olun, sağ olun. Evet, Garbis Bey'i uğurluyoruz. Bu bölümü normalde şarkıyla kapatırız. Bazen sohbet uzar, şarkıyla kapatmayız. Sohbet hem güzeldi, konuştuk, hem de şarkı için vakit kalmadı. Bir tek not ederek reklam arasına gideceğim. Komisyon toplantısı, yani hangi komisyondan bahsediyoruz? Çözüm sürecine dair yasa teklifi İçişleri Komisyonu, Adalet Komisyonu'na, özür diliyorum, gelmişti dün. Hala sürüyor. Dün başları saat 3.30 gibi tartışmalarla. Biz yayına girmeden önce hala sürüyor. Gece yani biraz gerginlikler oluyor, tartışmalar oluyor ama yasa, yani milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi komisyonda görüşüldükten sonra hedef pazar günü genel kurula getirip bunu yasalaştırmak, pazar olmuyorsa da pazartesi yasalaştırıp meclisin tatile gitmesi. Bu notu da haber olarak düşmüş olayım. Şimdi bir reklam arası vereceğiz. Reklam arasından sonra Karin Şeçetyan konuğumuz olacak. Arşiv, Karanlıktan Gün Işığına, arşiv belgelerinin Ermeni kurumları yazı dizisinin 8. bölümünü konuşacağız. Evet, reklam arası, Radyo Agos devam ediyor.
2: Radyo Agos.
3: Apaçık Radyo.

0: Farsi dünyanın müziği.
1: Hazırlayan ve sunan Milat Bülent Kılıç.
0: Cumartesi günleri 14'te Apaçık Radyo'da.

0: Radyo Agos devam ediyor. Arada klasik müzik çalıyoruz biliyorsunuz. Kayane Çapodaryan bunun bir bestesi bu. Prelüt ve Füg. Kayane Çapodaryan 1918 yılında Rusya'da doğdu. Önemli bir Ermeni besteci. Yani Sovyet Ermenistanı'nın tabii önemli isimlerinden birisi. 1998'de de 79 yaşında Moskova'da yani Sovyet Ermeni toplumunun öyle diyeyim ben. 1918 yılında doğduğunu hesaba katarsak önemli bir bestecisi. Ermeni klasik müzik çalışmalarına da önemli katkıları olmuş bir bestecidir Kayane Çapodaryan. Bu eseri kim seslendi, icra etti? Piyanoda Anahit Narsisyan icra etti. Böylece de arada bu tür nasıl açık radyo bütün titreşimleri açıksa biz de bütün titreşimleri açığız. Arada böyle klasik müzik örneklerine de yer veriyoruz. Evet, bu bölümde Karin Şeşetyan konuğumuz. Karin Şeşetyan çok önemli bir iş yapıyor. Daha önce de kendisini konuk etmiştik. Hatırlayacaksınız. Açık Radyo, Apaçık Radyo dinleyicileri. Hrant Dink Vakfı'nın bir projesi aslında bu. Okulların arşivlerini onların bağışlarıyla devralıp dijitalize etmek ve o arşivlerden ki evrakları inceleyip oradan bir yeni bilgilere ulaşmak, yeni bulgulara ulaşmak. Karin Şeşetyan bu projenin içerisinde çalışıyor. Şimdi ilk olarak Balat Yetimhanesi'nin ve Balat Vakfı'nın arşivi bir yığın açıkçası. İçinde faturalar, kartvizitler, mektuplar, yani karneler var. Karin Şeşetyan çok önemli bir iş yapıyor. Bütün bu arşivin içerisinden bulduğu evrakları bir kuyumcu titizliğiyle, bir arkeolog titizliğiyle okuyor ve onlardan bir konu başlığı etrafında birleşiyorsa eğer bu yazışmalar oradan bir yazı çıkarıyor ve 8. yazısını bu hafta yayınladık. Şimdi bu 8 yazıdır aşağı yukarı Balat Yetimhanesi üzerine duruyoruz. Başka okullardan aldığımız, Hrant Dink Vakfı'nın aldığı arşivler de var. Onlara da sıra gelecek zamanla. Ama bu Balat Yetimhanesi'ni bir bitirelim. Bitmez gerçi de en azından önemli belli başlı konuları ele alalım düşüncesiyle Balat üzerinden gidiyoruz. Günaydın Karim Parlus.
1: Paris Yetvart, umarım sesim iyi geliyordur.
0: Evet
1: Tamam.
0: geliyor. Şimdi bu hafta iki konuyu birden iç içe geçmiş konular bunlar ama aslında ikisi de başlı başına önemli. Salgın hastalıklar, çünkü 1919-1920 yıllarından bahsediyoruz ve o dönemlerde şimdiki gibi tıbbi imkanlar yok ve çocukların Anadolu'nun dört bir yanından getirilmiş çocukların bir araya geldiği bir yetimhanede salgın hastalık ve sürekli de yeni birisi geliyor, yeni birileri geliyor. Salgın hastalık olması kaçınılmaz ne yazık ki. Konuda epey mücadele edilmiş değil mi?
1: Evet, aynen. Aslında ben konuya başlamadan önce bir şey söylemek isterim. Tabii ben bu çalışmayı kendi başıma yapmıyorum.
0: Tabii
1: Benimle
0: ki
1: beraber
0: ekibin bir parçasısın, doğru.
1: beraber çalıştığımız pek çok gönüllü arkadaşımız var. Arşiv ekibinin yanı sıra, tabii vakfın arşiv ekibinin yanı sıra. Dolayısıyla hepimiz okuyoruz bu belgeleri. Ben de hani biraz ilgimi çektiği için bu konular, bunları birleştirip ne tür inceleme konuları çıkabilir vesaire. O konuda çalışmak isteyince bu yazı dizisi de ortaya çıktı. Yoksa arka planda bu konuda çalışan gerçekten çok ve
0: Kesinlikle.
1: çalışan bir grup var. Hepsine de çok teşekkürler.
0: Tabii
1: Yani
0: onlar ayrıca konuk etmiştik
1: evet.
0: zaten bir programda sadece projeyle ilgili.
1: Evet.
0: Onlara da buradan selam
1: Diğer
0: olsun.
1: gönüllü arkadaşlarımıza da
0: Evet.
1: çok teşekkür etmek isterim burada.
0: Evet.
1: Evet, aslında şimdi bu hastalıklar konusuna gelirsek 1919, yani tam savaş sonrası 1918 sonu 19 başı İstanbul, tabi Anadolu'da da muhtemelen öyledir ama biz İstanbul'a yoğunlaşıyoruz. Gerçekten şehir genelinde de bir salgın hastalıklar durumu söz konusu, yani sadece yetimhaneler vesaire değil. O dönemin savaş koşulları dolayısıyla salgın hastalıklar söz konusu. Pek çok aşı kampanyaları vesaire şeyler de yürütülüyor. Fakat bir yandan da bu yetimhanelere gelen çocuklar ve işte sürgün kamplarına gelen daha yetişkinler diyelim. Onların arasında da bu salgın hastalıkların, bulaşıcı hastalıkların yayılması çok hızlı olabiliyor. Dolayısıyla bunlarla ilgili büyük bir mücadele de veriliyor diğer işlerin yanı sıra. Onu söyleyebilirim.
0: Hı.
1: Şimdi Balat Yetimhanesi özelinde bakarsak benim ilk başta incelediğim belgeler genelde Balat Yetimhanesi'nde 1919'un Mayıs'ı gibi yoğun bir çocuk sevkiyatı oluyor Balat Yetimhanesi'ne. Bir anda 100 çocuk geliyor ve kalabalık bir ortam oluşuyor ve bir anda tabii hastalıklar da başlıyor. İlk çıkan hastalık da burada uyuz hastalığı çocukların arasında. Tabii bu da gene hijyenik olmayan yaşam koşulları, kalabalık ortam. Belki zaten çocukların bir kısmında vardı, hızlıca diğerlerine de yayılmaya
0: Evet.
1: başlıyor ve bir anda 50 kadar çocuk, zaten 100 çocuk gelmiş, düşünün 50 tanesinde uyuz hastalığı ortaya çıkıyor ve ilk tedbir olarak da gene Balat'a bağlı olduğunu zannettiğim Salma Tomruk'ta bir okul var. Surkateos Partalomeos Okulu.
0: Karagümrük bilmeyenler için Karagümrük civarından bahsediyoruz, değil mi?
1: Evet. Yakın Salma Tomruk'ta o bölgenin bir semti.
0: Evet.
1: Ve oradaki bu çocuklar diğerlerinden ayrı tutmak için orayı hemen organize edip orayı uyuz tedavi yeri, hastanesi gibi bir hastane değil de o bakım evi diyelim. Oraya
0: Evet.
1: çocukları yönlendiriyorlar, hemşire görevlendiriyorlar ve tabii gene yönetim kurulundan bir bayan onları denetliyor ve çocukları burada tedavi etmeye başlıyorlar. Bu birkaç aylık bir süre içerisinde epey bir toparlanma oluyor fakat Temmuz ayında tabii o zaman İstanbul'da yangınlar çok büyük bir sorun. Temmuz ayında da Salma Tomruk'ta büyük bir yangın çıkıyor ve bu okul binası da olduğu gibi kül oluyor o yangında. Çocukları apar topar oradan kurtarmayı başarıyorlar. Fakat yani bir şekilde o tedavi süreci de ilerlemiş. Dolayısıyla daha iyi bir durumda. Onları gene gerisin geri Balat Yetimhanesi'ne getiriyorlar. Bütün tabii o süreçte her şeyin doktorların raporları var. Dezenfeksiyonlar nasıl yapılacak? Bütün işte eşyaları yıkanacak vesaire. Onlarla ilgili de detaylı bilgilendirmeler mevcut arşiv belgelerinin içinde.
0: Evet, bu sefer Kasım 1919'da İstanbul'da zaten görülüyor bu
1: Evet,
0: çiçek,
1: evet.
0: veba, kolera, tifüs
1: Bu
0: hastalıkları.
1: sefer evet
0: Bunlar da
1: o tür hastalıklar.
0: tabii yetimhanelere hemen
1: Evet.
0: sıçrıyorlar.
1: Giriş çıkışlar yasaklanıyor yetimhaneye.
0: Hı.
1: Çocukları da dışarı bırakmak istemiyorlar. Ziyaretleri yasaklıyorlar ve her türlü tedbirin alınması, bu çocukların hastalanmasının engellenmesi için bu tür genelgeler yetimhanelere gönderiliyor merkezi yönetim tarafından.
0: Yetmiyor, bir de trahom hastalığı baş
1: Evet,
0: gösteriyor.
1: aslında benim en çok yani bu salgın gibi yetimhanede yayılan, çünkü ortak eşya kullanımından oluyor bu muhtemelen. İşte havlular ortak, taraklar ortak vesaire. Bu tür sebeplerle çok yayılan bir uyuz hastalığı. Bir de baş derisi uyuzu diye bir şey varmış mesela. Onu da devam
0: Evet.
1: o hastalık da çok yayılıyor çocukların arasında. Bir de trahom diye bir hastalık. Bu da bir göz hastalığı. Ve çok hızlı bir şekilde bütün yetimhanelerde anladığım kadarıyla yayılıyor. Çünkü özel bir trahom hastanesi Hasköy'de muhtemelen Kalfayan Yetimhanesi'nin bir binasında bir trahom hastanesi kuruluyor. Yetimhaneler bünyesinde diyeyim.
0: Hı.
1: Yetimhanelerde bu hastalığa yakalanan kızlar, yani ve çok erkekler de, bizimki o sırada kız yetimhanesi olduğu için bizden kızlar gidiyor oraya. O hastaneye naklediliyorlar. Çünkü bu hastalık körlüğe kadar gidebilen
0: Evet.
1: bir hastalıkmış. Ve dolayısıyla bütün kızlar bu hastalığa yakalanan eşyalarıyla, tabii o zaman biliyorsunuz o dönemde gerçekten çok büyük bir yokluk var. Yani çocuklar işte tabaklarıyla, çanaklarıyla, gecelikleriyle, belki her şeyleriyle alınıp o hastaneye
0: Evet.
1: götürülüyorlar, tedavi ediliyorlar ve işte bir ay sonra falan gibi bir süreç içerisinde de tekrar yetimhaneye geri gönderiliyorlar. Gerçekten çok büyük bir organizasyon ve bunların hepsi büyük merkezi yönetim tarafından idare edilerek altından kalkılmış o dönemde.
0: Evet, hepsine minnettarız aslında. Bizi program yaparken tüm bu hafızayı da bir şekilde canlı tutmaya elimizden geldiği kadar çalışıyoruz.
1: Evet, yani hem bu belgeye baktığımızda aslında, pardon sözünü kestim ama yeni bir şey ortaya çıkıyor bu arşivlerdeki
0: Evet.
1: belgeleri. Her birisi ayrı bir hazine ve yeni bir hikayeyi ortaya koyuyor. Gerçekten çok etkileyici ve bunları kaybetmemek çok önemli.
0: Evet.
1: Yine bunu da söylemek isterim.
0: Cumartesi sabahıyla hani bu tip salgın hastalıklarından konuşmak belki bazı dinleyicilerimize tatsız gelebilir ama burada bir mücadele var. Bir
1: Evet.
0: ayakta tutma mücadelesi
1: Çok net
0: var.
1: bir mücadele var.
0: Kurumlar var. Bu kurumları yaşatma çabası var. Çocukları kurtarma çabası var. Bu çocuklar çünkü 1915'ten sonra yetim kalan çocuklar.
1: Aynen.
0: Burada bir ilginç konu daha var. Bu arada şu notu düşeyim. Hasköy Kalfayan dedik. Belki bazı dinleyicilerimiz şaşıracaklardır Kalfayan Üsküdar'a değil mi diye. Hayır, Kalfayan ilk başta yetimhane olarak rahibe tarafından, bir rahibeler tarafından kurulan yetimhane olarak Hasköy'de kuruldu. İşte oradan otoban geçecek, motoban geçecek filan derken yani 60'lara kadar aşağı yukarı yanlış bilmiyorsam Hasköy'deydi zaten Kalfayan Yetimhanesi. Daha sonra Üsküdar'a taşınmak durumunda kaldı. Kalfayan
1: Yıkıldı.
0: Okulu da varlığını artık Üsküdar'da bağlar başında sürdürüyor. Bu notu da düşmüş olalım. Şimdi burada senin yazını okurken hiç bilmediğim bir şeyle karşılaştım. Ermeni Kızılaçı. Sanıyorum Vahram Torkonyan ki anıları Aras yayınlarından çıkmıştır. Unutulan geçmiş. Türkçe ismi unutulan geçmiş. Ermenice ismi Antuk Mortuk olarak. Anıları çıkmıştır. Vahram Tork doktor kendisi zaten. Sanıyorum o uğraşıyor bu işe değil mi? Karin sözü sana bırakayım.
1: Evet, aynen. Ben aslında bu gene arşiv belgelerine bakarken Ermeni Kızıl Haçı antetli ve mühürlü pek çok belge vardı, yazışmalar vardı. Bu sırada buna paralel olarak aslında Vahram Torkomyan'la ilgili bir araştırma yaparken İstanbul'daki Ermeni Kızıl Haçı'nın 1918 yılının sonunda Vahram Torkomyan'ın çabalarıyla kurulmuş olduğunu öğrendim. Yani aslında bu çok da sözü edilmeyen bir şey çünkü yani şu anda var olmayan bir şey fakat o zaman 1918 yılının sonunda İstanbul'da Ermeni Kızıl Haçı'nı kuruyor ve bunu uluslararası Kızıl Haç örgütünün de onayıyla ve kendisinin anılarında belirttiğine göre 1917-1918 etkinlik raporunda uluslararası Kızıl Haç'ın İstanbul'daki kurulan Ermeni Kızıl Haçı'da bir örgüt olarak yer alıyor. Bunun bu süreci kendisi anılarında oldukça detaylı olarak anlatıyor. Bizim konumuza dönersek İstanbul'daki yetimhaneler ve sürgünlerle ilgili de pek çok çalışma yapmak istiyorlar. Hastaneler açıyorlar, bir takım küçük çocukların gene bakıldığı bir takım merkezler açıyorlar. Ve bunlardan bir tanesi de çok önemlisi. Vahram Torkomyan da bunu da anılarında bahsetmiyor. Bu dokümanı biz gene arşiv belgelerinde bulduk. Büyükada'da bir verem tedavi merkezi açıyorlar. Yani bir sanatoryum 1900
0: Evet.
1: yılında. Yani biliyorsunuz Seybeliada'daki sanatoryum 1924'te Cumhuriyet'ten sonra kurulmuştur. Fakat ondan öncesinde Ermeni Kızılaçı'nın Büyükada'da bir verem tedavi yeri var.
0: Evet.
1: Burada da gene diğer verem hastalarının yanı sıra yetim çocukları da verem hastalığına yakalanmış olan yetim çocukları da burada tedavi ediyorlar. Gerçekten bu da çok önemli
0: Ama
1: ve
0: kurulması da kolay olmamış. Torkomya'nın anılarına baktığımız zaman buradaki Kızıl Haç temsilcisi de destek
1: evet.
0: görüyor ama daha sonra
1: Evet.
0: biraz Hilal Ahmer de şikayetçi oluyor. Başka bir Kızıl Haç'ın kurulacak olmasından Osmanlı topraklarından herhalde öyle
1: Evet,
0: varsayıyorum.
1: kendisi o şekilde ifade etmiş anılarında. Biraz da tabii gene kendi sözüyle söylüyorum. Biraz o zamanki uluslararası Kızıl Haç temsilcisi İstanbul'a gelince biraz sefaate mi dalmış bilmiyorum. Öyle kendisi o şekilde
0: Anladım.
1: sosyal o şekilde ifade etmiş. Bir anda bu fikre karşı olmaya başlıyor. Ondan sonra kendisi de detaylı bir yazı Cenevre'ye, merkeze gönderiyor ve onlardan onay alarak Ermeni Kızıl Haç'ı başlıyor.
0: Kurulmuş oluyor. Arada
1: Kullanmış
0: fakat
1: oluyor. Evet.
0: bu konuda çalışan başka örgütler de var tabii. Ulusal Bakım ve Yardım Organizasyonu yani
1: Evet.
0: Askay'ın Hınama
1: Kınama Darülfün
0: Darutyun
1: aslında.
0: örgütü var.
1: Evet.
0: Toplantılar oluyor. Eğer Kızılaç bazı toplantılara katılmıyor. Torkomyan'a göre bazen dışlanıyor. Ermeni kurumları tarafından dışlanıyor galiba.
1: Evet. Evet. Arada tabii tam detaylarına girmiyor. Fakat demek ki bazı anlaşmazlıklar olmuş. Çünkü sürgünlerle ilgilenen kurum ve yetimlerle ilgilenen iki kurum birleşerek bu Askain Hınama Darutyun dediğimiz çatı altında toplanıyorlar ve buna Ermeni Kızılaç'ını da davet ediyorlar. Fakat onlar bunu istemiyorlar bir şekilde artık ne olduysa bu oluşumun dışında kalıyorlar. Biraz arada çekişme de oluyor. İşte doktor kim gönderecek, ilaçları kim yapacak vesaire gibi. Yani Ermeni Kızılaç'ı da bu konuda biraz sorumluluk sahibi olmak istiyor. Fakat diğer taraf bizim doktorumuz var diyor vesaire falan. Fakat sonuçta daha sonraki yani 1920-21 o senelerde de hep gördüğüm çok güzel karşılıklı işbirlikleri.
0: Evet.
1: Hastanelere çocuklar gidiyor, geliyor. Başka bir takım etkinliklerde her zaman beraberler. Yani o ilk baştaki sürtüşme anladığım kadarıyla sonradan bir şekilde çözülüyor ve beraber bir çalışma ortamı meydana geliyor diye anlıyorum okuduğum belgelerden.
0: Zaten şu yazışma çok etkiledi beni. Bu arada biz bu yazılar üzerine konuşuyoruz. Tamam, işte dinledik diye düşünmesin lütfen dinleyicilerimiz. Çok daha başka ilginç detaylar da var. Lütfen bayiniz yakınsa, bayiden bir Agos alın. Yakın değilse agos.com.tr'ye girip abone olun Agos'a. Oradan yazılarımızı okuyun, rica ediyoruz. Çünkü çok zengin detaylar var. Sadece bu yazıda değil, bütün yazılarımızda. Onlardan birazdan bahsedeceğim. Bir az evvel bahsettiğin konuyla ilgili Karim şöyle bir not var yazında. Ermeni Kızılaç Edirne Kapı Topkapı Eyüp Şubesi kendi sorumluluğunda olan 19 yetimi 2 gün süreyle Balat Yetimhanesi'nde himaye edilmesi nedeniyle soruyor yetimhaneye, borcumuz var mı, ne kadar diye. Balat Yetimhanesi de yetimhanenin sahibi millettir ve tüm yetimlerin millete ait olduğunu belirterek borcunuz yoktur
1: Borcumuz
0: diyor.
1: yoktur. Evet.
0: Bu kısmı çok etkiledi beni. Bunu Bahram Torkonyam'dan sanıyorum
1: Yok
0: öğreniyor muyuz,
1: yok.
0: yoksa
1: Yok yok.
0: belgelerden mi?
1: Bizim arşivdeki
0: Bizim
1: belgeler.
0: arşivden. Evet.
1: Bahram Torkomyan'ın anılarında bir süre sonra bu Kızılaç konusu biraz
0: Kapanıyor, anladım.
1: kapanıyor. Evet. Çok fazla detay yok. Ben daha fazla aslında başka kaynaklardan da araştırmak istiyorum. Çünkü çok ilginç bir konu.
0: Evet. Böylece Ermeni Kızılaçı'nın bir dönem var olduğunu, 1920-21 yıllarında var olduğunu öğreniyoruz.
1: İstanbul'da yani sonra
0: İstanbul'u tabii.
1: 1920'de Ermenistan'da da bir Ermenistan Kızılhaçı diye bir
0: O tabii, o ayrı,
1: ayrı
0: evet.
1: kurulu. Fakat İstanbul'daki Ermeni Kızılhaçı'nın hikayesi gerçekten baştan sona araştırmaya değer.
0: Evet, çok teşekkürler Karin Şecetken. Sohbet demeyeyim buna, aslında sohbet sayılmaz ama sohbet nihayetinde, röportaj da denemez çünkü radyo yayını yapıyoruz, sohbet ediyoruz karşılıklı. Şu 3 kişi yetimin ismini zikrederek kapatalım istiyorsan. Balat Yetimhanesi'nin 3 yetimi Mihran Özeyan, Zarui Sinanyan ve Haygunuş Azatyan ne yazık ki Surpiriç Hastanesi'nde bu salgınlar sonucu hayatlarını kaybediyorlar. Onları da buradan analım. Yani bu kadar sene sonra, 116 yıl sonra anmış olalım onları
1: Evet.
0: da. Çok kıymetli bir iş yapıyorsunuz. Karin, senin şahsına bütün ekip için söylüyorum bunu tabii. Çok kıymetli bir iş yapıyorsunuz. Her yazıdan çok şey öğreniyoruz. Hem 1919'ların 20'lerin İşte o dönemin İstanbul Ermeni toplumu hayatına dair, hem işte ne kadar zorluklarla o yetimlerin, çocukların büyütüldüğüne dair. Hınama galutun deriz. Yani hakikaten ilgilenmek, şefkat göstermek çok önemli bir iş. Dolayısıyla yazıya döken sensin. O yüzden seni konuk ediyoruz. Ama proje dahilinde dediğim gibi bütün ekibi zaten geçen yıl konuk etmiştik. Herkese selam. Senin de eline sağlık Karin Şeşetyan.
1: Çok çok teşekkür ederim. İyi yayınlar. Hoşça kal Yetvan.
0: Çok teşekkürler. Bir iki notta bu haftaki Agos'tan bahsedeyim. Türkiye-Ermenistan normalleşme sürecinde Ermenistan'ın özel temsilciliğini yapan Ruben Rubinyan parlamento başkanı oldu. Ki parlamento başkan yardımcısıydı zaten normalleşme sürecinde temsilcilik yaparken. Fakat yerine kimin geçeceği belli değil. Paşinyan da süreç yeni bir formata evrilecek acaba gibi bir açıklama yaptı Rubinyan'ın parlamento başkanlığı oturumunda. Dolayısıyla yeni bir format mı alacak temas, yani normalleşme süreci yeni bir format mı alacak, yerine Rubinyan'ın yerine başka birisi mi girecek, zaman gösterecek açıkçası. Ama biz de meraklı bekliyoruz işin doğrusu. Çünkü Yani bu konular çok böyle hani şeyde kaldırmaz, vakitte kaldırmaz açıkçası. Paşinyan şöyle demiş o durumda, özel temsilciyle ilgili henüz bir karar yok. Türkiye ile iletişim formatında çalışmalarımıza nasıl devam edeceğimizi, hangi mantık ve hangi formatta ilerleyeceğimizi belirlememiz gerekiyor. Bu konuda şu anda görüşmeler devam ediyor. Yani bir üst seviyeye taşınabilir. İlla negatif bir anlam çıkarmayalım. Ama bu formatta ilerlemeyebilir. Maral Dink hafıza unutma notlarına devam ediyor. Mahir Özkan hemşinlere dair bir belge, 1936 tarihli bir belgeyi açığa çıkardı, buldu ve onu yorumladı. Ali Demircioğlu'nun yeni hükümet, Ermenistan'daki yeni hükümetin mimarisine dair bir analiz var. Çözüm sürecine dair haberlerimiz var. Ben yeri geldikçe yine gazeteden notları aktaracağım. Evet, şimdi bir şarkı arası verelim. Ne dinleyelim? Afşu Civani'den bir Afşu Civani, Ermenistan Kamu Radyosu'nun arşivinden bir şarkı bu. Ermenistan Müzik Topluluğu Korosu, koro ağırlıklı bir şey. Afşu Civani'nin Vara Vara eserini dinleyeceğiz. Derlemesini ya da bestesini dinleyeceğiz. Melodinin bazı bölümleri ise tanıdık gelecek. Bana tanıdık geldi çünkü. Ama bir şey söylemek zor tabii. Dinleyelim, daha sonra reklam arası, daha sonra Noray Dadurya.

Radyo Agos devam ediyor. Cumartesi sabahına biraz neşe katalım dedik. Vova hemşin kültce, hemşin dilinde, hemşin ezgilerinde şarkılar yapıyorlar, albümler yayınlıyorlar. Bu 2019 tarihli Garmidoç. Garmidoç, kırmızı doç, kamyonet. Orada öyle bir şey, bir espri var albümde. 2019 yılının tarihli Garmidoç albümünden Rinno şarkısını dinledik. Bir halk ezgisi olduğu belli. Reklamdan önce de söylemişim. Mahir Özkan hemşin Ermenilere devletin bakışına dair ilginç bir iki belge bulundu bu hafta. Ağustos'ta okumanızı tavsiye ederim. Biraz da o yazıya gönderme yapmak

0: niyetiyle biraz da neşelenelim niyetiyle hem de zaten Radyo Gos biliyorsunuz şarkılı bir program, şarkımız da olsun. Evet, Noray'da Duran bölümüne geldik. İyi akşamlar Noray Los Angeles'a. Bu hafta Los Angeles'a 2 kere bağlandık. Güzel oldu bence. Bir girişte Garbi Sarafian Akbarit'le konuştuk.
1: Çok mutlu, harika.
0: Agos'un 30. yıl için bir etkinlik düzenlediler geçtiğimiz pazar günü.
1: Evet,
0: Onun
1: evet.
0: detaylarını konuştuk. Böylece yani New York değil ama Los Angeles biraz konuklarımızın anlayışına sığınarak biraz bizim saatler uyabiliyor. Şimdi Garbi Sahbari'ye bağlandığımızda gece 11'di Los Angeles'a. Şimdi gece 12. Sen çok daha büyük bir özveriyle bağlanıyorsun bize. Gerçekten dinleyiciler adına, Apaçık Radyo adına, Agos adına ve kendi adıma sana müteşekkirim. Bu arada kapatırken bir anonsu yapacaktım ama şimdi de yapayım. Norar da dönün her hafta yapıyoruz. Bu arada ama ne zamandır biz yaz tatili yapmıyoruz Radyo Agos olarak. Her program bir 2-3 hafta yaz tatili yapar. Biz de 2-3 hafta bir yaz tatili yapacağız. 3 hafta diye düşündük ama olağan dışı bir şey olur bakarsınız. 2 hafta önce, bir hafta önce de dönebiliriz. Ama 3 haftalık bir yaz tatiline gireceğiz bu haftayla beraber. Bunu da buradan not etmiş olayım dinleyicilerimize. Evet Noray, nasılsın, iyi misin? Nasıl geçti bu hafta?
1: Günaydın İstanbul, çok iyi.
0: Çok iyi. Şimdi biz geçen hafta dedik ki tam bir şeyden bahsediyorduk. Bizde sende daha çok var, bende de var bu. Tam konuşurken ya bundan program çıkar diyoruz. Sonra sen lap diye program çıkar. Lap diye değil tabii, çok çalışarak. Ama karar vermemiz lap diye oluyor daha doğrusu. Öyle diyeyim, düzelteyim. Bir anda karar veriyoruz ve sen oradan bir program çıkartıyorsun. Geçen hafta konuşurken Ermeni şiirine, yani Orta Çağ ve sonrasından bahsediyoruz. Ermeni şiirine kafiye sonradan girmiştir aslında falan filan derken ya dur buradan program çıkar dedin sen. Ben de evet dedim. Çok da güzel olur dedim ve
1: Evet.
0: şimdi biz bu hafta Orta Çağ ve sonrası tabii modern döneme de yaklaşabiliriz. Ama Ermeni şiirine kafiye ne zaman nasıl girdi ve bunun örnekleri nelerdir
1: Evet.
0: gibisinden bir konuya giriş yapıyoruz. Ama haftaya devamı gelmeyecek çünkü haftaya dediğim gibi 2-3 haftalık bir araya giriyor Radyo Agos. Sözü sana bırakıyorum.
1: Oldu. Devamı olan o ikinci şiiri biz bir sonraki programda konuşabiliriz. Biz bundan bir program çıkar dedik çünkü ilginç bir konu. Ermeni şiirinde, tarihsel Ermeni şiirinde kafiye yok. Satır sonlarında ses benzerlikleri yok. Bildiğimiz en eski Ermeni şiirinde bir şey var. Şimdi biz kafiye derken satır sonlarındaki seslerin benzerliğini ya da tekrarını kastediyoruz. Hatta biz okulda yazardık A, A, B, A, A, B, B, A, B gibi belli şeyleri vardı bunların tabii. Belli bir düzende yazılan şiirler vardı. Bahakli'nin Zanuntu denen bir şiirimiz var. Biz bundan bahsettik. O şiirde sessiz harflerin, mesela zı zı zı ya da o tür seslerin tekrarıyla bir müzikalite, bir lirisizm oluyor. Fakat bizim bugün kafiye dediğimiz anlamda kafiye yok. İlk defa Ermeni şiirinde kafiye Araplardan geliyor. Onun için de biz 600'lü 700'lü yılları beklememiz lazım. O şiirde bir Alban prensinin, Albanya'nın da ne olduğunu biraz bahsedeceğim. Bir ağıt aslında bu. Suikaste uğrayan bir Alban prensi için yazılmış çok uzun bir ağıt. İçinde kafiye hissettiğimiz, satır sonlarında ses benzerlikleri olan bir ilk şiir bu. Fakat düzenli değil. Normalde biz mesela edebiyat dersinde son seslere bakıyorduk. A, B, A, B ya da A, A, B, A, A, B, B, A gibi şeyini çıkarıyorduk biz bunun. Ne düzende yazıldığını çıkarıyorduk. O anlamdaki şiir ilk modern anlamdaki kafiyeli şiir 1045 yılında yazılan bir şiir. Belki de onu biz bir sonraki programda konuşacağız. Fakat bu ağıt çok çok ilginç bir ağıt. Öncelikle yazılı edebiyatta tamamı bize ulaşmış ilk dünyevi şiir. Ondan önceki bütün şiirler dini. Mesrop Maşdot yazıyor, Surp Sahak yazıyor, Surp Mesrop yazıyor, diğer azizler yazıyorlar. Hepsi dini temalar, ilahi temalar, dua. Çoğunlukla dualar ya da kilise duaları ya da kilise şarkıları. İlk bir dini olmayan ve din adamı olmayan birine yazılmış bir şiir bu. Yazarı Daftak. Daftak Kertok. Kertok şair demek. Daftak da David isminin küçültülmüş hali. Bir şiirin ikinci bir özelliği var. Aypenagan bir şiir. Yani alfabetik bir şiir. Hatırlıyor musun? Ermeni alfabesinin harf sırasıyla kıta kıta yazılan şiirleri. İlk kıtası A ile başlıyor, ikincisi B ile başlıyor. Türkçe olsa C, Ç, D, yumuşak E, H, I böyle gidecekti.
0: Evet.
1: Bunlar da tabii doğası gereği 36 kıtalık şiirler.
0: Daha
1: Şimdi
0: 38 olmamış alfabemiz.
1: yok, O ve F yok. Biz zaten geçen
0: Evet.
1: hafta O ve F'yi konuştuk,
0: Konuşmuştuk.
1: değil mi?
0: Onu
1: Evet, o
0: hatırlatmak
1: zaman
0: için söyledim, evet.
1: O ve F yok. K de bitiyor. Zaten o K ile yazılan o son iki satırda okuyacağım. Çok duygusal. Çok çok duygusal. Şimdi bu bir Ermeni değil, Alban. Almanya bir ülke. Bugün var olmayan bir ülke. Coğrafi bir tanımı var tabii. Ermenistan'ı haritaya koy. En sağında Hazar Denizi var. İşte Ermenistan'la Hazar Denizi arasında kalan ülke. Orta Çağ'da bir krallık bu. Kralın oğlu Civanşir, yani küçük aslan demek, aslan yavrusu demek. Bu Civanşir bir suikaste kurban gidiyor ve ölüyor. Hem de bir bayram günü haç yurtusunda, Surp Haçior, 14 Eylül 669. Tabii bir asil olduğu için ya da bir kral ya da prens, aslında kralın oğlu prens olduğu için bütün kayıtları var. Öldüren şahıs da aslında bir rakip aileden. Varazno isminde biri. Başkentinde, bunların başkenti Berda ya da Berdak diye bir kent. Orada sarayın havuzunun başında bıçaklanarak öldürülüyor. Onun üzerine David Kertol, bir Ermeni şair, 4-5 eseri var elimizde kalmış. Oturup bunun hakkında uzunca bir şiir yazıyor. Şimdi bu şiire verilen özel bir isim var. Mersiye deniyor. Bilmiyorum, edebiyat dersinden hatırlıyor muyuz?
0: Hatırlıyoruz tabii.
1: Ölülerin, şimdi tam bu bir kaside, içinde çok övgü var. Bir prensi övüyor mesela diyelim. Fakat bir ölünün ardından onların kaybı nedeniyle duyulan diyelim derin üzüntüyü ifade etmek için yazılıyorsa Mersiye. Bu bir Mersiye. Tabii içinde bunun özel bölümleri de var. Mesela nesip, girizgah, metiye, dua. Mesela ilk bölüm betimlemeler var. Önce bir anlatıyor ülkeyi ve o öleceği kişi ya da prensi anlatıyor. Ondan sonra
0: Evet.
1: girizgahta evet övgüye başlanacağına haber veriyor. Ondan sonra duayla bitiyor. En sonunda kasidenin ya da bu şiirin son bölümünde o övülen kişinin ruhu için, tabii bu bir ölüye yazıldığı için onun ruhu için bir temenni ya da bir dua ediliyor.
0: Dinleyicilerimiz merak ediyordur. Bunu kim yazıyor? Bir
1: Şairi Daftag Kertok.
0: Ha, tamam, evet.
1: Evet, Daftag Kertok. Daftag aslında David isminin küçültülmüş hali.
0: Tamam, söylemiştim ben onu,
1: Evet.
0: başka bir şiir için düşünmüştüm,
1: Yok,
0: bu şiir için
1: yok.
0: işte. Doğru,
1: Bu
0: tamam.
1: şiir için. Bir de ilginç bir kelime buldum. Mesela akrostik şiir diye bir şeyden biz bahsetmiştik.
0: Evet.
1: İşte şiirin satır başlarının harflerini yukarıdan aşağı okuduğun zaman bir kelime çıkıyor, bir anlam çıkıyor, bir cümle çıkıyor. Fakat müveşşeh diye bir kelime varmış, bilmiyordum. Bu akrostik Yunanca bir kelime. Meğerse onun Türkçesi ya da Osmanlıcası ya da Farsçası, bilmiyorum, ya da Arapçası müveşşehmiş. Hoşuma gitti. O kelimeyi de kullanmak istedim. Fakat bu şiirin özelliği sadece akrostik değil, alfabetik sırayla yazılmış olması. A, B, C, Ç, D bu sırayla gidiyor. O zaman başlayalım mı? Hem
0: Başlayalım
1: orijinal
0: çünkü
1: satırlar var.
0: süremiz daralıyor yani.
1: Oldu. Fakat o zaman bir bilgi daha vereyim. Bu öldürülen kişi Civanşir, politik çok sıkışık bir durumda. Yani niye öldürüldüğünü falan anlatmayacağım. Bunu ansiklopedilerde okuyabilirsiniz. Fakat bir tarafta Bizans İmparatorluğu, bir tarafta İran Sasani İmparatorluğu. Sasani İmparatorluğu düşünce, ondan sonra Reşidun Halifeliği, ondan sonra Emevi Halifeliği, bütün bunlar arasında bir denge oyunu yapmak zorunda bu genç bir prens. Ve ülkesinin bağımsızlığı, hem Hristiyanlığı korumaya çalışıyor, hem kendi kilisesini korumaya çalışıyor. Bu arada Bizans kilisesine de karşı Ermeni kilisesiyle bir, Alban kilisesi de Ermeni kilisesi tıpkı fotokopisi aynısıdır. Biliyorsun Alban alfabesi de Ermeni alfabesinin bir varyasyonudur. Mesrop Maşut'un icat ettiği alfabenin bir varyasyonudur. Baktığınız zaman direkt okuman gelir. Sanki okuyacakmışsın gibi olur. Aynı harflerin biraz kuyruğu uzun ya da biraz başı ters dönmüş, aşağı yukarı dönmüş harflerdir. Bir yandan güneyde halifelik bastırıyor. Bütün bunlar arasında bir denge sağlayabilmek zorunda. Alban kendi krallığının bağımsızlığını korumak zorunda ve bu gerilim içinde suikaste kurban gidiyor. Civanşi.
0: Kısaca bir araya gireyim. Bu Alban krallığı tabii Ermenistan coğrafyasında var olduğu için Azerbaycan'ın milliyetçi devlet politikasını bazı Ermenistan'a hedef aldığı zaman günümüzde zaten bunlar Ermeni değil Albanlar diye suçlamalar getirir temelsiz. Bundan mı artık kaynaklandı ne oldu bilmiyorum. Tam da birinci yıl dönümü sana hemen girelim diyorum sonra ben konuyu uzatıyorum. Farkındayım. Tam da bugün birinci yıl dönümü. Washington'da biliyorsun Trump, Paşinyan ve Aliyev arasında üçlü anlaşma, barış anlaşması paraf edilmişti. Daha imzalanmadı. Ondan sonra Trump açıklamalarda bulunurken yani imzadan sonraki günlerde Almanya, Azerbaycan, Türk buradaydı falan diye Ermenistan'ı artık hangi danışmanı öyle bir laf yumurtladıysa Ermenistan'ı Albanya zannederek Ermenistan'dan Albanya diye bahsetti şey yaparak basın yani konuşurken basına konuşurken
1: Evet.
0: öyle de bir bugüne bağladım ben de. Ben de bugüne bağlayayım bari.
1: Tabii bizim dinleyicilerimiz hem tarihi biliyor hem de hassas oldukları için o tür hatalar yapmayacaklardır. Duydukları zaman da zaten otomatik olarak düzeltiyor olacaklardır.
0: Evet.
1: Bu arada Almanya, yani İngilizce olarak düşündüğün zaman Almanya diye iki tane ülke var. Karıştırılmasın. Biri Arnavutluk
0: Arnavutluk.
1: dediğimiz, evet, bugün
0: Evet.
1: Yunanistan'ın hemen kuzeyinde, batısında olan ülke. Öbürü de bugün var olmayan tarihsel bir ülke. Orta Çağ Krallığı Albanya. İkisi de Albanya, bir isim benzerliği var. Aralarında bir bağ var mı bilmiyorum. Şimdi gelelim şiire.
0: Gelelim çünkü son 10 dakikamız.
1: Oldu. O zaman Türkçesiyle başlayalım. Doğu diyarımızın başına büyük bir felaket geldi. Ve yıkım feryadı dört bir yanda yankılandı. Uluslar ve halklar işitsin sözlerimi ve yeryüzü sakinlerinin tümü bana katılsın bu yasta. Bu tür şiirlerde Yetvart şair her zaman din kardeşlerini ya da kendi memleket kardeşlerini acısını paylaşmak için yanında görmek ister ve bir çağrıda bulunur. O diri ve kudretli kaya ufalanıp dağıldı. Bizi savunan kale yerle bir oldu. Bu arada kaya, kale bunların hepsi Civanşir için kullanılan kelimeler. Akıl kulesi devrildi ve müdafaa surları delinip yıkıldı. Huzur yerini acıya bıraktı. Bu kadim kapılar üzerimize çöktü. Zira o muazzam hükümdarlık yıkıldı ve o harikulade devletin ışığı söndü. Lanetler üzerimize çöktü. Kutsal Haç Bayramı'nı yasa ve acı gözyaşına çevirdiler. Böylece devam ediyor. Civanşir hakkında tabii ki daha benzetmeler yapılıyor. Mesela ağır bir şekilde oturan bir aslana benzetiyor. Konuşmadığı zaman dahi, kükremediği zaman dahi diğer krallar ve prensler ondan ürken, korkan kişiler. Mesela inindeki bir aslan gibi otururdu ve sessizliğinde düşmanları önünde titrerdi. Beyler, hanlar ve her rütbeden prensler hem korku hem de sevgiyle ona boyun eğerdi. Bu arada çok grafik, böyle korku dolu bir sahne var. Tam öldürüldüğü sahneler var. Hepsini tercüme etmedim fakat onu katletmek için uzandı bir el. O güzel yüzünü çiğneyip geçti ayaklar. Barışın meşalesi, dalgaları yatıştıran dümenci, halkın tüm kaygılarını gideren yiğit Civanşir. Ve sonunda da bir duayla bitiyor. İki alternatif tercümem var. Hangisini daha çok beğendim bilmeyeceğim. Fakat Kahtrer Eis Asel Yev Yest Mişt Hetzel Pais Kahtra Kuin Ant Yevas Ant Kez Meranel. Yani bunu söyleyip sonsuza dek iç çekmek güzeldi ama senin yanı başında ölmek daha da güzeldi. Ya da şöyle, bu şiir yazmak güzeldi ama seninle ölmek daha da güzel diyerek
0: İkisini,
1: şiir bitiyor.
0: iki çeviri de güzeldi açıkçası.
1: Şöyle, duygu ve hislerle dolu bir şiir. Lirik bir şiir. Yani tamamını okuduğu zaman çok çok tatlı. Çok zengin bir sözcük dağarcığı var. Destanlarda kullanılan ağır ağdalı kelimeler var. Övgü var, yüceltme var. Tamam, onu anladık. Fakat aynı zamanda düşmana beddualar eden dizeler de var. Ve sondaki lirisizm ya da duygusallık şöyle. Prens ölünce şair kendi hayatının da anlamını yitirdiğini bize söylüyor ve keşke ben de seninle ölseydim diyor. Bu şiirin ismi, evet,
0: Söyle, devam et lütfen.
1: Vof i Mahfan Civan Şiiri, yani Civan Şiiri'nin ölümü üzerine ağıt.
0: Bir daha ben araya girdiğim için tam duyulmadı. Bir daha söyleyebilir misin Ermenicesini?
1: Vof i Vera Mahvan Civan Şiiri. Civan Şiiri'nin ölümü üzerine yazıldığı tarih bu arada 669. 14 Eylül 669.
0: Çok erken bir
1: Yani
0: tarih aslında.
1: evet,
0: Bugüne kadar
1: 1400,
0: kalması...
1: evet, çok erken bir şiir. İşte bunu tam aslında modern anlamdaki kafiye içinde barındıracak ilk Ermeni şiir 1045 yılında, yani 400 yıl daha geçecek. Araplar gelecek, Arap edebiyatı gelecek, etkisini bırakacak. Ondan sonra Krikor Makistros adında biri Ermeni şiirindeki ilk kafili şiiri yazacak bir iddia üzerine.
0: Meşhurdur Magistros. Biz gene bu şiire dönelim. İlginç de bir isim var. Bu şairimizin zaten kertvaz deriz biz şiirlere, değil mi? Orada o
1: Tabii.
0: zamana kadar dayanıyormuş demek ki.
1: Evet. Kerto şair. Kertvat şiir. Kertohutyun şiir sanatı. Şimdi biz bugün şiir ve şair için panastet ya da panastelsun kelimesini kullanıyoruz. Fakat mesela edebiyat kitaplarında biraz daha eski dönemlere ait bir şairden bahsedilecekse Kertohutyun, Kertvat, mesela Kertvat şiir diyoruz.
0: Kertvaz
1: Ama günlük konuşmada artık kullanmıyoruz. Fakat
0: deriz,
1: 669'da bu şiir yazılıyor. Şairin kendi ismi Kertoh, yani Daftak Kertoh, yani Ozan Daftak ya da Şair Daftak.
0: bu da ilginç.
1: Aslında Kertel, evet, yok güzel.
0: Başka şiirlerini biliyor muyuz peki bu Kerto?
1: Biliyoruz, iki tane şiirini daha biliyoruz. Aslında bir gün bu şair, maalesef tamam şiirlerini okuyalım fakat biyografisinin hayat hikayesi hakkında fazla bir bilgimiz yok. Şiirlerini okuyabiliriz. Sırf Daftar Kertoh ya da yaşadığı dönem hakkında bir program hazırlayabiliriz.
0: Evet,
1: Mesela
0: çok
1: benim
0: ilginç.
1: elimde Daftar Kertoh'dan 3 tane şiir var, 3 tane tercüme var. Fakat bunun özelliği içinde kafiye barındırması ve ilk seküler ya da dünyevi şiir olması.
0: Evet, bir mersiye olması o zamanlara kadar dayanıyor demek ki. Tabii şu da ilginç, Civanşir, ölen Asilzade'nin ismi.
1: Evet.
0: Saraya bağlı bir şair mi, yoksa içinden mi böyle bir kabarıyor duygular? Gerçi Doğu şiir şöyle başlıyor. Doğu bölgelerimizde bir şey oldu diyor. Yani aslında orada yaşamıyor gibi anlıyorum ben.
1: Yaşamıyor fakat şöyle söyleyeyim. Gagan Gadvetsi diye bir tarihçimiz var. Gagan Gadvetsi Alban ya da Albanya ülkesinin tarihini yazmış bir tarihçidir. Aynı dönemde, aynı dönemde. O tarih kitabını Gagan Gadvetsi Civanşir'in siparişi üzerine yazmıştır. Yani sarayın içinde. Ve bu şiir Alban tarihi ismi Alban tarihi olan işte o tarihte yazılmış kitabın içinde var. Yani o kitaba eklemişler Civanşir'in ölümü üzerine. Şimdi biz Daftak Kertoh'un hayat hikayesini bilmiyoruz fakat o tarih kitabın içinde olduğu için, o kitaba eklendiği için ve o kitabın da aslında Civanşir'in siparişi üzerine saray tarihçisi Gagan Gadvetsi'ye yazdırıldığını bildiğimiz için hepsinin aynı çember içinde olduğunu, en azından Daftar Kertoh'un da Albanya'da olmasa bile Sünik'te, Sünik bugün Ermenistan'ın en güneyindeki vilayet diyelim. Çünkü Civanşir bir prens, ülkenin kralı değil. Nerenin prensi? Sünik'in prensi ve Kartman'ın prensi. Kartman en doğudaki eyalet. Sünik'in prensi. O yüzden diyor ki Doğu illerinde büyük bir felaket yaşandı. Büyük bir deprem oldu. Büyük bir acı yaşandı. Anlıyoruz ki o coğrafyada. Sarayın içinde olmayabilir fakat o coğrafyada.
0: Anladım. Yani batıdan doğuya yazılmış gibi, ben ilk başta doğu illerinde deyince batıdan doğuyu zikrederek yazılmış bir şiir gibi düşünmüşüm ama belli ki aslında o da o prensin hüküm sürdüğü toprakların içinde yaşıyor.
1: Evet, öyle olması gerekiyor. Biz
0: Kertovumuz.
1: yani çıkarım yapıyoruz. Öyle olduğunu
0: Tabii
1: varsayıyoruz.
0: tabii evet.
1: Fakat bir tarihçi çıkıp bunu düzeltebilir, bir ekleme yapabilir ya da
0: Kesinlikle.
1: evet.
0: Ama bu, seninle sohbetin yani zevkli tarafı da bu. Yeni bir şey öğrenirken yepyeni şeyleri de sorular atıyoruz ortaya kendi çapımızda.
1: Aslında şüphe yaratıyor.
0: Onlara cevap
1: Şüphe
0: bulmaya
1: yaratıyor.
0: çalışıyoruz. Şüphe yaratıyoruz. Onlara cevap bulmaya çalışıyoruz. Bilebildiklerimizle, kendi bildiğimizle artık ne kadar biliyorsak takdir dinleyicinin onlarla bunu yorumlamaya çalışıyoruz gibi gibi gibi.
1: Yeter.
0: Evet.
1: Benim bir hatta İstanbul'da da tekrar ettiğim bir prezentasyon vardı. Haygagan Kınar Erkut'un Ermeni
0: Evet.
1: Lirisizmi. Yani ortaçağ seküler dünyevi Ermeni şiiri. Ben
0: Hı.
1: onu çok doğal olarak Narigati ile başlatmıştım. Çünkü Narigati ile başlar. 950 yılı ya da 1001 yılında diyelim başlattım. 1700'e kadar getirdim onu. Sayat Nova'yla da bitti. Program bitti, sunum bitti. Bir bayan elini kaldırdı. Daduryan Bey, neden siz 700 yıl ya da 600 kaç yılın tarihi? 669. 669 yılında yazılmış bu Civan Şirin şeyi işte ölümü üzerine yazılmış bu ağıt ya da yası niye bahsetmediniz diye bir soru geldi. Ve ondan sonra ben bu şiiri de programın en başına eklemek zorunda kaldım.
0: Evet.
1: Yani şöyle oluyor. Bir tenis gibi alıyorsun, veriyorsun, alıyorsun, veriyorsun. Ama şüphe güzel bir şey. Çünkü kendini düzeltebilirsin ya da yeni bir şey ekleyebilirsin. Mesela bu
0: Evet.
1: o programdan çıktı. Oradan Civan Şiir'e geldik. Oradan akrostik şiire geldik. Ondan sonra kafiyeye geldik. Ve şimdi de bu akşam bu programa geldik.
0: Çok da iyi ettik. Sürümüzün de sonuna geldik. Çok teşekkürler Noray. Dediğim
1: Ben
0: gibi
1: teşekkür ediyorum.
0: Eylül ayına kadar aşağı yukarı bir yani 3 hafta diye düşündük daha doğrusu. Eylül ayına kadar bir ara vermeyi düşündük. İstiyoruz. Yıllardır bir yaz arası vermedik Radyo Agos olarak. Bu yaz biraz biz de bir ki pek çok program zaten ara verir. Biz de 3 haftalık bir ara verelim diye düşündük. Ama ola ki dayanamayız. Bir şey olur. Belki aramızı 2 haftaya çekebiliriz. Sürprizler, Ağustos her zaman var. Radyo Ağustos'ta özellikle. Ama şimdilik 3 haftalık bir ara gibi düşünelim. Böylece okullarla beraber aşağı yukarı geri dönmüş oluruz diye düşünüyorum. Çok teşekkürler Noray.
1: Ben
0: Bizim de
1: teşekkür ediyorum. Size iyi tatiller diliyorum.
0: Bizim de bir sezonumuz olmuş olsun böylece. Bilmiyorum senin okul durumun nasıl ama tatilde misiniz yoksa çalışmalara başladınız mı? Sen de bir eğitimcisin.
1: Okullar Ağustos 12 ya da Ağustos 15'te açılır. Biz de haftaya işbaşı yapıyoruz.
0: Oh. Peki sana iyi tatiller demem zor. Bu anlamda haftaya başlıyorsunuz. Peki o zaman iyi bir sezon olsun size de. Tekrar teşekkür ederim Noray'da Duruyan. Senle 2 ya da 3 hafta sonra tekrar görüşeceğiz inşallah.
1: Görüşmek üzere.
0: Evet, şarkı çalacak vakit kalmadı. Umarım bizi özlersiniz. Dediğim gibi kısa bir ara vereceğiz. Yani programların yaz tatili arası vermesi adettendir. Fakat biz dediğim gibi yıllardır ara vermiyoruz. Nereden baksanız bir 10 yıldan fazla. Ara vermedik yaz tatili arası vermedik yani. Bu yaz dedik havalar da bu kadar sıcak. Bu yaz dedik biraz dinlenelim. Evet Radyo Ghost'tan bu hafta bu kadar. Haftaya diyemiyorum. Eylül ayına doğru buluşmak üzere diyorum. Zaten biz sosyal medyadan gazeteden duyuracağız ne zaman geri döndüğümüzü ama şimdilik 3 hafta gibi düşünebilirsiniz. Umarım bizi özlersiniz. Radyo Ghost'tan bu kadar. Yakında görüşmek üzere diyoruz. Herkese iyi bir hafta sonu diliyoruz.

0: Radyo Agos. Apaçık Radyo. Reklamlar.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
0: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
0: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Reklamlar bitti.
5: Social change comes very quickly and unexpectedly at times.
6: Apaçık Radyo.
7: Mücadele Atlası. Türkiye'nin dört bir yanından çevre mücadelesi arşivi. Hazırlayan ve sunan Onursal Engel.
8: Merhabalar herkese. Apaçık Radyo'da Mücadele Atlası'ndayız. Ben Onursal. Türkiye'deki çevre mücadelelerini haritalamaya çalıştığımız bu programda yerelden başlayarak Türkiye'ye ve dünyaya uzanan ekoloji mücadelelerini, bu mücadelelerin nasıl başladığını, nasıl örgütlendiğini ve bugün hangi noktada olduklarını konuşuyoruz. Bugünkü konuğumuz Geyik Bariye Şen Platformu'ndan Mustafa Kalaycı. Hoş geldiniz öncelikle.
9: Hoş bulduk. Teşekkürler. Nasılsınız?
8: Sağ olun. Ben iyiyim. Siz nasılsınız?
9: Ben de iyiyim. Çok teşekkürler. Vallahi bize söz verdiğiniz için çok mutluyuz. En azından burada neler dönüyor, neler oluyor ya da biz kimiz, daha neler olacak, neler bekliyoruzla ilgili. Bugün Geyik Bayırı'ndan size biraz bilgi aktarmaya çalışacağım.
8: Çok seviniriz. Öncelikle şeyden başlamak istiyorum. Biraz Geyik Bayırı'nı tarif ederek başlayabiliriz gibi geliyor. Geyik Bayırı neresi, nasıl bir coğrafyadan ve nasıl bir yaşam alanından bahsediyoruz. Belki buradan başlayabiliriz.
9: Evet, tamam, süper. Aslında biraz bilgi vermek lazım. Şöyle de. Çünkü Geyik Bayırı aslında hani çok belki Türkiye içinde çok bilinen bir yer değil ama mesela doğa sporları için Türkiye'de belki de en önemli merkez şu an. Çok uzun yıllardır, muhtemelen de uzun yıllarda böyle kalacak. Hani bir nerede, nereye yakın, yani lokasyonun neresi, bir onunla başlayayım ilk önce. Antalya'ya bağlı, Antalya'nın Konyaaltı ilçesine bağlı. Şimdi mahalle olarak gözükse de aslında Konyaaltı ilçesine bağlı bir dağ köyü. Beydağların üstünde yer alan, yaklaşık 700 metrede. Konyaaltı merkeze de yaklaşık böyle 20 kilometre yakınlığında çok güzel ve özel bir dağ köyü Geyik Bayırı. Etrafı tamamen böyle ormanlarla, dağlarla, nehirlerle, yaylalarla çeviri. Böyle nadide bir yer Geyik Bayırı. Dediğim gibi yani çok bilinmese de Türkiye'de aslında böyle şimdiki artık modern yöntemlerle araştırabilir insanlar, internette çok rahat bulabilir. Herhangi bir arama motorundan eminim binlerce Geyik Bayırı ile ilgili bilgi, video, fotoğraf çıkar. Çok ziyaret edilen bir bölge. Neden böyle bir yer? Aslında doğa sporları için dediğim gibi bir cennet. Hatta Türkiye'nin belki de en önemli doğa sporları markasının, birçok markasının bulunduğu bir köy burası. Her şeyden önce yani ben bir işte kaya tırmanıcısıyım, bir doğa sporcusuyum, dağcıyım, yürüyüşçüyüm. Yani doğa sporlarının birçok çeşidini yapıyorum ama Geyik Bayırı'nın esas ünlü olduğu hani bu doğa sporlarından en önemlisi herkesin belki Türkiye'de bildiği ya da duyduğu Likya yolu Geyik Bayırı'ndan başlıyor. Yani buradan başlayıp işte Fethiye'nin Ovacık köyüne kadar giden. O da zaten Türkiye'nin belki de yurt dışında ya da dünyada en tanınan doğa sporları markası Likya yolu. Yaklaşık 25 yıldır yani bütün dünyanın gelip gezdiği, Türklerin de çok fazla yer aldığı bir önemli bir marka dediğim gibi. Likya yolu buradan başlıyor, Geyik Bayırı. Yaklaşık 25-26 yıldır da burada çok önemli başka bir faaliyet daha var. Yine Geyik Bayırı'nı çok önemli ve özel kılan kaya tırmanışı var. Sportif kaya tırmanışı. Türkiye'deki en büyük alan. Birçokları da öyle gösteriyor dünyada. Belki Avrupa'daki ilk üçte, çoğu zaman dünyada ilk onda. dünyanın her yerinden buraya sporcular geliyor. Türkler de dahil ama yabancılar da. Hani biraz böyle nasıl önemli olduğunu anlatmak için şunu söyleyebilirim. Hani Kanada'dan tutun Japonya'ya kadar her sene bu küçücük dağ köyü ve kayaları ve ormanları ve nehirleri, yaylaları, dağları binlerce sporcuyu ağırlıyor. Tam olarak resmi rakam bilinmese de Likya yolunun ortalama her sene 60 ile 100 bin kişinin arasında yürüdüğü düşünülüyor. Kaya tırmanış sporları ya da diğer sporlar için ortalama 20-25 bin kişi de her sene bu yörüyü ziyaret ediyor. Yani sadece bu rakamlar, bu bilgiler, hatta geçen sene Likya yolu resmi olarak dünyanın en güzel yürüyüş parkuru seçildi. Bu bile aslında Geyikbayırı'nın önemini gösteriyor. Ekstra bir sürü spor var ya da doğayla ilgili uğraş var. Mesela hani şunu söyleyebilirim. Türkiye'deki en önemli bisiklet yarışı var. Cumhurbaşkanlığı Kupası. Onun etaplarından biri Geyikbayırı'nda yapılıyor. Üstelik Geyikbayırı da bu Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Kupası'nın en önemli etabı seçiliyor her sene. Ona da Kraliçe etabı ismi veriliyor. Ayrıca dediğim gibi hani bu Likya yolunda yürüyüş, kaya tırmanışı, bisiklet, hatta bisiklet için yani Avrupa'da kış sezonunda çalışacak çok yer olmadığı için bir sürü milli takım, ciddi anlamda profesyonel sporcu, atlet, elit atletler Geyikbayırı'nda bisiklet sürmeye geliyorlar. O da neden? Bizim yakın coğrafyamızda, belki dünyada vardır, hani bir iddialı bir söylem olacak ama Geyikbayırı'ndan geçen bir parkur var. Antalya'dan başlayıp sıfırdan 2000 metreye kadar asfalttan bisiklet sürülebiliyor. Onu da tabii dünyada birçok yerde bulma şansınız yok. Onun için bir sürü takım ya da sporcu bireysel olarak buraya çalışmaya geliyor. Onun dışında etraf zaten çok dağlık. Diğer doğa sporları, yani dağcılar da buraya geliyor. Uzun duvar tırmanmak isteyenler de buraya geliyor. Hemen Geyikbayırı'nın üstünde Antalya'nın tek olan Saklıkent Kayak Merkezi var. Yani var oğlu var. Geyikbayırı aslında çok değerli bir yer. Onları anlatmak için bu kadar uzun konuşuyorum. Daha da ekleyebilirim bunları ama sadece sanırım bunlar zaten yeterli. Dediğim gibi Türkiye'nin şu anda toplu olarak en önemli doğa sporları markası Geyikbayırı'nda bulunuyor.
8: Aslında ama bu kadar önemli bir alan, bir yandan hani bu doğa sporlarıyla özleşmesine rağmen bir yandan da bazı tehditlerle karşı karşıya anladığım kadarıyla.
9: Maalesef.
8: Geyikbayırı Yaşam Platformu tüm bu şeylere karşın kurulan bir platform.
9: Evet.
8: İlk nasıl ortaya çıktı Geyikbayırı Yaşam Platformu? İnsanları ilk kez bir araya getiren mesele neydi?
9: Şimdi aslında şöyle, ona da ufak bir hani giriş açıklama yapayım, nedir, nasıl oluştu bu olay diye. Tabii ki bütün bu doğa sporları için Geyikbayırı'na yerleşen bir sürü sporcu, doğa sever ya da insan var. Sadece doğası için yerleşen bile artık çok insan var. Bir de Geyikbayırı'nın aslında böyle bir şansı ya da şanssızlığı da var bir anlamda. Tabii ki önemli bir şans. Antalya gibi çok büyük bir merkeze, bir kente çok yakın Geyikbayırı. Ama bir taraftan da çok uzak. Yani sıfırdan işte plaj kıyısından başladığınızda 20 kilometrede inanılmaz büyük dağların ya da zorlu arazilerin içine girebiliyorsunuz. Neyse, bütün bu bahsettiğim doğa sporlarıyla ilgilenen insanlar da bu köye yerleşmeye başladılar. Yaklaşık 20-30 seneye yayılan bir hikaye bu. Hepimizin bildiği gibi artık bir klişe de olsa Covid'den sonra bu iyice arttı. Bazı imkanların hani değişmesiyle modern hayatın daha da genişledi. Yani artık insanlar herhangi bir yerden internete ulaşabiliyorlar. Yani başka bir yerlerde yaşayabiliyorlar. Kentte yaşamaları gerekmiyor. O da tabii ki Türkiye'de kırsala böyle biraz ilgiyi artırdı. Geyikbayırı da ondan nasibini aldı. Zaten doğa sporcuları yerleşiyordu. Onun dışında işte Antalya'ya yakın bir yerde yaşayıp ama huzurlu bir ortamda yaşamak isteyen birçok insan da kırsalı, yani Geyikbayırı gibi yerleri tercih ediyor. Böyle olunca bir sürü meraklı insan buraya yerleşince ondan sonra tabii ki bu büyük bir istekle geldikleri çevrenin korunması için de kendi içlerinde bir şeyler yapma, sorumluluk alma, bir haber hani bir haber kalmama ve haberdar olma durumlarıyla ilgilenmeye başladık. Geyikbayırı Yaşam Platformu da tamamen organik olarak böyle kuruldu. Aslında tam anlamıyla bir örgüt ya da bir kuruluş değiliz biz. Yani bu işle ilgili olan insanlar etrafımızda gelişen bütün çevre olaylarına aslında ilgi gösteriyor. Bu ilginin neticesinde de bu işlerde ne yapabiliriz, nasıl düzeltebiliriz, nasıl yönlendirebiliriz ve nasıl koruruz çerçevesinde de insanlar işte bir araya geliyorlar. Geyikbayırı Yaşam Platformu aslında tam olarak, yani eskiden insanlar kendi aralarıyla bu işlere ilgilenip öncelikli tabii ki Geyikbayırı ve etrafında bulunan yerlerle ilgili, sonra belki Türkiye'deki, sonraki dünyadaki mücadelelerle ilgileniyor insanlar ama ya da tehditlerle. Ama aslında Geyikbayırı ve etrafını korumak için belki de bir anlamda tam bir araya gelişimizin aslında miladı. Bu hemen yanımızda bir başka köy var, Doğuran. Hı Doyran Köyü'nde bir HES mücadelesi yürütüldü. Yine Geyikbayırı sınırlarına çok yakın olan işte Doyran Çayı var. Oraya bir hidroelektrik santrali kurulma tehdidi oldu. Neyse ki yörede yaşayan hani gerçek bir anlamda yörenin sahipleri de köylüler ve yani etraftaki ilgili insanlar da karşılaşınca bu meseleyle ilgilenince o proje iptal edildi. Ama esas bir araya gerçekten hani yaşam platformu kurma olayımız Geyikbayırı'nda Doyran HES mücadelesiyle başladı. Bunu oluşturanlar da dediğim gibi buranın doğası ve güzelliği için, çevresi için gelmiş insanların bir araya gelmesiyle oluşan aslında gönüllü bir topluluk.
8: HES'e karşı mücadeleyle başladı ama evet, daha sonrasında taş ocakları meselesi var. Bugün aynen, daha farklı bir mesele var.
9: Tüm aynen süre... taş ocağı da oldu. Evet. Böyle bir şey. Onu da bir vereyim. Geyikbayırı böyle de bir mücadele atlattı. Yani bu önemli kaya tırmanışı da Likya Yolu Merkezi'nin bir o HES mücadelesi 2024 yılındaydı. Bir 2015 yılında aslında çok eski bir zamanda bundan 11-12 yıl önce bir de Geyikbayırı'ndaki bu ünlü, dünyaca ünlü milli takımların geldiği, antrenman yaptığı ya da hebeslerin dünyanın her yerinden Avrupalıların, Amerikalıların ya da Asya'dan bir sürü insanın sadece tırmanış için geldiği bölge bir de taş ocağı tehdidi oldu. O da 2015'te oldu. Aslında bir anlamda ilk bir araya gelişimiz de öyle oldu. Sonra 2024'te işte bir HES mücadelesi oldu. Şimdi de maalesef bir enerji nakil hattı sorunu çıktı ortaya. Şimdi buradaki çevre için çok büyük tehdit. Şimdi belki de onlarla biraz uğraşıyoruz bakalım. Evet.
8: Yani bugün geldiğimiz noktada aslında şu an en kritik mesele galiba bu enerji hattı meselesi.
9: Evet, bu çok yeni. İşte bizim duyduğumuz kadarıyla işte Geyikbayırı'nın kuzeyinde yani biraz da Korkuteli tarafına doğru Güzle'de yapılan güneş santralleri var. O santrallerde üretilen enerjinin Antalya ya da Konya altına taşınmasıyla ilgili enerji nakil hatları için Geyikbayırı yani bir de bu işte önemli parkur seçilmiş. Bu sadece tabii öyle de düşünülmesin. Onur Saybay Bey, hani o konuda da bir bilgi vereyim size. Bu sadece doğa sporlarının sahiplendiği, işte hani bir şekilde korumaya çalıştığı bir alan da değil. Aslında herkesin korumaya çalıştığı bir alan. Yani Antalya giderek büyüyor, kırsala doğru ilerlemeye başladı. Hani bu kırsal alanların önemi hem insanlarca hani bir önemi var ama aslında yasal olarak da bir önemi var. Yani Geyikbayırı'nın olduğu bölgede şimdi çok önemli bir milli park var. Sivri Dağ Milli Parkı var hemen Geyikbayırı'nda. Aynı alanda yaban hayatı geliştirme sahası var. Bunların hepsi yasayla korunuyor bu arada. Üstüne üstlük Cumhurbaşkanlığı kararıyla ilan edilmiş Geyikbayırı'nda kesin korunacak hassas alan. Yani bu bütün nakil hatları aslında bu alanlardan geçiyor. Hemen dibimizde işte Düzlerçam'ında önemli bir yaban hayatı geliştirme sahası var. Yani Geyikbayırı'nı anlatmak için, kafanıza canlandırmak için hani bunları da anlatıyorum. Aslında bunlar çok önemli doğal alanlar ki zaten yasa da korumaya çalışıyor burayı. Sadece insanlar, doğa severler, yürüyüşçüler de değil, aslında yasa tarafından da korunuyor. O anlamda da işte çok önemli doğal alanlar bunlar. Ormanlarıyla, yaylalarıyla, nehirleriyle, ağaçlarıyla, yani bir sürü yaban hayatı için çok önemli bir yer. Yani belki duymuşsunuzdur, ilginiz vardır ya da dinleyenlerin ilgisi olabilir. Yani Türkiye'de işte en nadide hayvanlardan biri işte Anadolu leoparı bu bölgede yaşıyor. Başak var, kara kulak var, hepsi nesli tükenme tehlikesi altında, geyikler var, diğer hayvanları saymıyorum. Bunlar hani artık böyle çok hassas noktada olan hayvanlar. Bir de dediğim gibi Geyikbayırı'nda sadece ilgilenen hariç yasayla korunan bir sürü alan var. DSİ'nin bir sürü birinci derecede koruma alanı ilan ettiği sulak alanlar var. Yani bu tarz bütün işte HES gibi, enerji nakilatları gibi, taş ocağı gibi bir sürü şey. Bir de üstüne tarihi alanlar var. Yani Geyikbayırı'nın etrafında, sağında, solunda Antalya'nın çok önemli sit alanları var. Antik sit alanları var. Geyikbayırı'nın içinde de var bu arada. Trabe'nin antik sit alanı var. Yani bütün bu tehditler aslında yasayla korunan alanlardan da geçiyor. Bunu da bilmekte fayda var diye düşünüyorum. Hani sadece bizim bir isteğimiz, koruma çabamız da diye, öyle de anlaşılmasın. Aslında yasayla korunan alanların içinden de geçiyor bu olayların hepsi.
8: Bugün bu enerji hatlarına karşı olan mücadele ne aşamada aslında? Bunu biraz merak ediyorum. Yani yerel halk, işte muhtarlar, meslek odaları falan tüm
9: bu... Aslında evet, bizim dışımızda tabii bu sadece Geyikbayırı Yaşam Platformu'na da atfedilecek bir çaba değil. Etrafta bu alanı paylaşan herkes, yani vatandaşlar veya diğerleri, kimler varsa hepsi bu konuda mücadele yürütmeye çalışıyor. Neden? Yani enerji hatlarının yarattığı bir sürü zaten sorunlar var. Bugünlerde çok yaşanıyor. Herkes bundan zaten haberdar. Enerji nakil hatlarıyla birlikte orman yangınları çok rahat çıkabiliyor. Antalya zaten bu konuda çok hassas bir bölge. Giderek küresel ısınmayla beraber daha da hassas bir duruma geliyor. Alanı paylaşan bir sürü yaşayan insan ve hayvan. Yani biz hayvanlar içinde ya da ormanlar içinde endişeliyiz. Enerji dediğim gibi nakilatları bunlara da yol açıyor. Üstelik zaten işte doğa sporcularının en çok ilgilendiği şey yani adı üstünde doğa sporu için geliyorlar. Yani insana ait yapılar görmemeye çalışıyorlar. Bir taraftan da tabii bu hani sporla ilgili ilişkilendirilirse de aslında Antalya ya da memleketin yani Türkiye'nin ekonomisi için de önemli bir kazanç. Yani çok büyük bir kırsal kalkınma yaratıyor. Bütün bu olay dünyanın her yerinden insanlar geliyor. İşte bizim hava yolları bir şekilde kullanarak Antalya'ya ulaşıyor, transfer oluyor, restoranlarda yemek yiyor, kırsal alanlarda kalıyor. Yani kendi başına bir ekonomi de yaratıyor. Bu Antalya için de önemli bir şey aslında. Neden? Antalya bir şekilde artık işte güneş, deniz, kum üçlüsünün arasında sıkışmış durumda. Sezon çok kısa, inanılmaz bir ağır yüklenme oluyor Antalya 3-4 aylığına ve Antalya bunu kaldıramıyor. Yani kamuda ya da diğer sivil kuruluşlar da bunlar da zaten bir şekilde uğraşıyor. Yani Antalya turizmini bir şekilde yayma 12 aya ki rahatlasın, daha fazla belki turist gelsin, kontrol edilsin. Kışında yapılan bütün bu ekonomik yatırımlar bir anlamda işleyebilsin diye. Aslında bahsettiğim Likya yolu, Geyikbayır'a tırmanış alanları, diğer etrafımızdaki dağlar, yapılan başka bir sürü aktivite aslında Antalya için de büyük bir kazanç. Olayın bir de böyle bir durumu var. Yani bir şekilde nasıl olacak bilmiyoruz ama yani biz kendimizce bunları bir şekilde engellemeye çalışıyoruz aslında hani gelecek nesillere ve hani memleketi bir şekilde buranın daha faydalı olmaya devam etsin. Çünkü kestiğiniz ormanların ya da yıktığınız kayaların oluşması ya oluşamıyor ya da yüz binlerce yılda ulaşabiliyor ya da binlerce yıl yani tamiratı çok zor oluyor. Biz de bu enerji nakilatlarını istedik ki eğer başarabilirsek ya da sesimizi duyurabilirsek ya da böyle bir imkan varsa bir ufak parantez içiyorum yani buradaki kimse enerjiye karşı da değil enerji nakilatlarına da karşı değil. Yani geçebilir ama doğru yer burası mıdır? Yani başka bir şekilde yapılabilir mi? İşte bugünlerde çok konuşuyoruz, teknik bilgi de almaya çalışıyoruz bu mücadele sırasında. Yer altına alınabilir mi? Yani görselliği bozmadan ya da yangın çıkarma ihtimali olmadan ya da ormanlar ya da kayalar mahvedilmeden tabii ki doğal yaşamda yapılabilir mi diye düşünüyoruz. Çünkü doğa sporları zaten doğa sporcuları doğa için geliyor. Yani doğada insan yapısı elektrik kablolarını görmek için gelmiyor. Çünkü hepimiz de biliyoruz günümüzde artık insanlar hikaye götürmüyorlar. Götürdük de yani yanlarında edebi olarak bir şey anlatmıyorlar. Herkes fotoğraf ve video çekiyor. Bütün dünya artık buna sarmış durumda. Yani sizin alacağınız buradan güzel fotoğraflarda enerji nakilatları, kablolar, demirler onlar bunlar çıkarsa artık insanlar böyle yerlere gitmek istemiyor. Herkes daha uzağa, daha el değmemiş yerlere gitmek istiyor. Biz de bu el değmemiş coğrafyayı nasıl koruruz diye uğraşıyoruz. İşte bunun için de danışıyoruz, sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Projeler başka şekilde değerlendirilebilir mi? Başka şekilde yapılabilir mi? Nakilatları başka yerlerden geçirilebilir mi? Ya da başka yöntemler bulunabilir mi diye. Aslında uğraştığımız mesele bu.
8: Şu an bu nakilatlarıyla ilgili bir hukuki süreç ya da bir kampanya ya da duyurulması gereken bir şey var mı? Hani biraz da.
9: Evet. Elimizdeki en büyük güç bu. Belki de herkesin elindeki en büyük güç de bu. Yani sosyal medyayla mümkün olduğu kadar bunları yayıp duyurmaya çalışıyoruz. Siz de bu mücadeleleri hep böyle bir şekilde tanık olduğunuz için böyle benim gibi insanlarla konuşarak muhtemelen siz de ilgilisinizdir. Yani kamuya ya da devlete bu konuda ulaşmak hem çok kolay olmuyor. Sonraki işte dava ya da yargı süreçleri çok çok uzun sürebiliyor. O sırada zaten projeler bitiriliyor. Şu anda hani biz işte bir dayanışma için sesimizi duyurmak için ufak bir işte toplanma yaptık. Onun neticesinde bekliyoruz ama bir taraftan enerji nakilatları durmuyor. İnşaat şu an devam ediyor yüklenici şirket tarafından. Bakalım nereye kadar götüreceğiz? Artık yargı yoluna gideceğiz. Hani sesimizi ancak öyle duyurabiliriz. Zaten yasa olarak da durdurulması lazım. Hani sadece bizim isteğimizle durmaz bu. Bir şekilde hani bir mahkeme yoluyla ispatlanarak belki hani bir şekilde savunularak bitirilmesi lazım mücadelenin. Bundan sonraki aşamamız o. Yani bir şekilde yargı yoluna götüreceğiz ve projenin bir şekilde değiştirilmesi ya da taşınması talebindeyiz şu an. Ama bir taraftan da şu an inşası hiç durmadan devam ediyor Onursal Bey.
8: Anlıyorum. Aslında bu coğrafyanın korunması sadece orada yaşayanlar değil. Dediğiniz gibi Antalya'nın bütün içinde önemli evet. bir alan.
9: Aynen.
8: Peki yani son olarak belki bütün bu mücadelenin ardından Geyikbayırı için nasıl bir gelecek hayal ediyorsunuz? Nasıl bir...
9: Yani evet, mümkün olduğu kadar tabii ki hayalimiz doğa sporcusu olarak elde edememiş bir yer olarak kalması. Hani sizin de belirttiğiniz gibi bu sadece bizim için de önemli bir mesele değil. Yani Antalya'nın kendisi ya da Türkiye için ya da insanlık için önemli bir yer. Yani nefes alacağımız yerlere ihtiyaç var. Bütün dünya artık insanlar bunu hissediyorlar. Yani şehirler büyüyor, kalabalıklaşıyor, sorunlar artıyor. Bu sorunların neticesinde de insanlar mümkün olduğu kadar yakın coğrafyalarda bir yerlere gidip nefes almaya çalışıyor. Genelde de insanların nefes almaya çalıştığı yer artık AVM'ler değil, doğa olmaya başladı. Yani bir şekilde bu doğanın korunması lazım. Sesimizi duyurma çabalarından biri de bu. Yani artık bizim memlekette biraz bunlara dikkat edilmeye başlansa ne güzel olur diye düşünüyoruz. Yani kamu, yani yükleniciler, işte projeleri yapanlar, yani biraz daha araştırsa, biraz daha öğrense, alanları korumaya çalışsa, eminim bunların çareleri var. Başka daha belki bizden ileri medeniyetlerde, batı medeniyetlerde bunları görüyoruz. Yani bu yollar bulunuyor. Doğa mümkün olduğu kadar korunmaya çalışılıyor elden geldiğince. Yani biz de artık bunları yapmaya başlasak bir an önce ne güzel oluruz diye düşünüyoruz. Yani bizim şu anki sadece geyikbarındaki enerji nakilatlarını konuşuyoruz ama etrafımızda bununla ilgili o kadar çok mesele, tahribat var ki, hemen yanımızda işte belki yine duymuşsunuzdur, Karayindi bir mağarası var. Yani çok önemli bir mağara, paleolitik dönemden kalan resimlerin olduğu bir mağaranın kenarında şu an taş ocakları var. Ve tehdit o tarafa doğru ilerliyor. Antalya'da zaten mermerle ilgili büyük sorunlar var. Ya da açılan yollar, işte enerji nakil hatları dikkat edilmeden verilen ya da yapılan, gerçekleştirilen projelerde doğa bir şekilde tahribata uğruyor. Yani isteğimiz Geyikbayırı ve Geyikbayırı gibi bütün alanların, özellikle bu kadar da önemli alanların bir şekilde korunması. İnsanların tabiata tekrar, yani geldiklerinde insan elinin değmediği yerlerde dolaşabilmesi, spor yapabilmesi, mutlu olması. İsteğimiz bu, Geyikbayırı için böyle bir yani gelecek hayal ediyoruz.
8: Hı hı. Peki Geyikbayırı Yaşam Platformu'na nasıl ulaşabiliriz? Nereden? Yani biraz hani şey, tüm evet, duyuruları ya da süreci nasıl takip edebiliriz?
9: Bütün sosyal medya kanallarında var. En çok da Instagram'da var. Yani Geyikbayırı Yaşam Platformu yazarak insanlar çok rahat ne yapıyoruz, ne ediyoruz, neyle ilgileniyoruz, ne zaman hangi projelerle ilgileniyoruz ya da Geyikbayırı'nda neler oluyor, neler bitiyor. Herkes oradan bütün haberleri alabilirler. Bize de destek olurlarsa çok seviniriz. Yani bu mücadelemizi yayabilirlerse, sesimizin daha da böyle etrafa yayılmasını sağlarlarsa çok mutlu oluruz.
8: Çok teşekkür ederim Mustafa Bey. Rica ederim. Katıldığınız için.
9: Biz teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.
8: En azından yani Geyikbayırı'ndaki mücadeleyi duyurmuş olduk.
9: Çok sağ olun. Sayenizde.
8: Yok, ne demek. Ne demek. Sizin sayenizde. Size kolay gelsin diliyorum.
9: Sağ olun. Sağ olun.
8: Tüm bu süreçte.
9: Size de. Size de kolay gelsin valla. Böyle ilgileneceğiniz çok iş var etrafta.
8: Evet. Aynen öyle. Aynen öyle.
9: Teşekkürler. Sağ olun.
8: Ben teşekkür ederim. Mücadele Atlası'nın sonuna geldik. Biz dinlediğiniz için teşekkürler. Apaçık Radyo'dayız.
7: Mücadele Atlası. Türkiye'nin dört bir yanından çevre mücadelesi arşivi. Hazırlayan ve sunan Onursal Engel.

Büyük insanlık. Büyük insanlık gemide güverte yolcusu. Trende üçüncü mevki, şosede yayan büyük insanlık. Büyük insanlık sekizinde işe gider. Yirmisinde evlenir, kırkında ölür büyük insanlık. Ekmek büyük insanlıktan başka herkese yeter. Pirinç de öyle, şeker de öyle, kumaş da öyle, kitap da öyle. Büyük insanlıktan başka herkese yeter. Büyük insanlığın toprağında gölge yok. Sokağında fener, penceresinde cam. Ama umudu var büyük insanlığın. Umutsuz yaşamıyor. 7 Ekim, Taşkent 958.

0: Tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Harici Bellek.
2: Şarkılarla Dünya Tarihi.

0: günler göresin çocuklar. Güneşli günler göresin.
1: Apaçık Radyo.
2: Apaçık Radyo. Radyo.
1: Radyo.
2: Apaçık.
1: Apaçık.
2: Apaçık.
0: Motorları maviliklere sürecek çocuklar. Işıklı maviliklere.

0: Yeni şeyler rejimi. Modern hayat üzerine gündelik tartışmalar. Hazırlayan ve sunanlar İlda Alçay ve Sıla Arkat.
1: Herkese merhaba, ben İlda.
2: Herkese merhaba, ben de Sıla. Gündelik hayatın olağan akışına biraz müdahale etmeye geldik. Yeni şeyler rejimi başlıyor.
1: Bu haftaki konumuz terapi kültürü olacak. Hepimizin çok sık duyduğu, bireysel hayatlarında da belki herkesin terapiyle çok haşır neşir olduğu bir dönemden geçiyoruz. Çünkü son yıllarda yalnızca duygularımızı değil, çevremizdeki insanları ve ilişkilerimizi de aslında psikoloji kavramlarıyla anlatmaya başladık. Birinin kaba davranışına narsizm, bir anlaşmazlığa toksik ilişki, bir eleştiriye sınır ihlali diyoruz, tetiklenmek diyoruz. Elbette bu dil uzun süredir adı konulmayan bir şiddeti, baskıyı veya duygusal sömürüyü görünür kılabiliyor. Ama aynı zamanda her çatışmayı bir kişilik bozukluğuyla, her mutsuzluğu bireysel bir yarayla açıklamak, toplumsal sorunu da yanlış insanlarla kurduğumuz ilişkilerle açıklamaya başladığımız bir hal kazanıyor. Bu hafta yeni şeyler rejiminde şunu soracağız. Herkes narsist, her şey toksik hale geldiyse terapi dili bizi gerçekten özgürleştiriyor mu? Yoksa yaşadığımız sorunların toplumsal ve politik nedenlerini görünmez mi kılıyor?
2: Bu hafta yine konunun uzmanına soracağız bunu. Psikanalist Şahap Eraslan bizimle. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş
2: Hoş
1: geldiniz
2: bulduk.
1: hocam.
3: Hoş bulduk.
2: Ben öncelikle şeyden başlayacağım hocam. Sosyal medyadan başlayacağım. Çünkü sosyal medyada psikolojiye dair inanılmaz bir dezenformasyon var aslında. Sürekli önümüze şöyle videolar çıkıyor. İşte narsist insanın 5 belirtisi ya da toksik ilişkiyi tespit etmenin yolları ya da toksik insanı tespit etmenin yolları. Sosyal medyanın bu dili sıradanlaştırması insanların birbirine teşhis koymasını da kolaylaştırmaya başladı. Birine narsist ya da travmalı etiketini yapıştırdığımızda onun kendi davranışlarındaki sorumluluğunu azaltmış oluyoruz sanıyorum. Böylelikle çevresine zarar veren biri çok travmatik bir çocukluk geçirdim dediğinde biz buna müsamaha göstermek zorunda mı kalıyoruz hocam? Bu yaygın şey hakkında siz ne düşünüyorsunuz?
3: Ya şey zor sorular sordunuz. Okey. Ya burada şey var yani tabii terapinin insanların terapileri kendilerinin ödemeleri finanse etmeleri terapistlerin tabii para kazanmak için çok büyük bir rekabetine de yol açıyor. Onun için kendi aralarında sosyal medyada kıran kırana bir psikoterapisi yarışı var. Kim daha iyi diye. Onlar da kendilerini performanslarını göstermeye çalışıyorlar. Tabii o zaman da çok indirgemeci bir şey var. Yani işte 5 saat bir seansta da düzeltiriz abi. 7 seansta kurtarırız abla muhabbetleri dönüyor. Bunların temelinde bir şey var. Bir insan varsayımı var. Yani zaten insan doğasının bir değişmez bir insan doğasının bir özünün olduğu, bir fıtratının olduğundan yola çıkıyoruz biz. Yani siz bu fıtrattan ya da bu işte doğadan kaydınız. Ve biz sizi yerinize getireceğiz. Yani sizi tamir edip yerine koyacağız anlayışından yola çıkıyor. Tabii bu şey de yani yola getirme gibi. Yani şey var bir doğru var. Bir doğru insan var. Ve bu tarih boyunca da böyleydi. Her kültürde de aynı diye bir şey var. Ve biz sizi oraya getireceğiz. Siz bir travma yaşadınız ya da bir narsistik bozukluğunuz var. Sizi

0: getireceğiz diye bir şey var, bir vaat var. Burada bir de şey söyleyeceğim. Mekanik bir öngörülebilir insandan yola çıkılıyor. Yani bir standart bir insan var. Bu işte bu insan bu şablondan çıktığı için tekrar bu şablonun yeniden düzenlenmesi gerekiyor. Aslında şey, öyle bir şey yok. Yani açık söyleyeyim, ben psikanalistim, biz başka türlü çalışıyoruz. Yani biz daha iyiyiz anlamında anlaşılmasın. Yani ya, ama biz nasıl çalışıyoruz? En iyi onu bildiğim için ona oradan yola çıkarak söylemek istiyorum. Bana göre bir psikoterapist, bir psikanalist bilmeyendir. Hani ben siz bana geldiğiniz zaman diyelim ki bir şey soracaksınız, bir terapi yapmak istiyorsunuz. Ben sizi bilmiyorum. Benim depresyonla ilgili, travmayla ilgili, ne bileyim işte histeriyle ilgili bilgilerim var. Ha? Ben bu bilgiden yola çıkıp sizi ya onun içine sokarım. Yani ha, sizde depresyon var, o zaman sizin şu dertleriniz vardır. O zaman biz böyle yapalım diye benim kafamda bir plan var. Ne yapacağımı biliyorum ve sizi bu yola yönlendiriyorum. Böyle olabilir. O zaman ama şimdi işte o zaman çok mekanik bir terapik tutum ortaya çıkıyor. Ben bir kendim için söyleyebilirim. Ben bilmeyen adamım. Ben bilmiyorum. Siz bana geldiğiniz zaman ben sizin hayat hikayenizi bilmiyorum. Kendi ilişkilenme biçimlerinizi bilmiyorum. Sizin annenizle içinizde diyalog kurduğunuz diyaloğu bilmiyorum. Siz bana geliyorsunuz, çok keyif, hayattan keyif alamıyorum. Eşimle çok kavga ettim diyorsunuz, şayet partneriniz varsa. İşte bir derdinizi anlatıyorsunuz. Ya ben bir şablondan yola çıkar sizi düzeltirim, tamir ederim. Ya da ben size ilgi gösteririm. Ben bir terapistin bilmeyen ama bilmek için çaba gösteren insan olduğunu düşünüyorum. Yani o zaman da terapinin önü açıktır. Ben terapide şunu düşünelim, bir metafor olarak söylersem, siz geliyorsunuz terapi yapmak istiyorsanız ben sizin elinizden tutuyorum, denize dalıyorum. Size şu sözü veririm. Yani sizin denizde boğulmamanız için bu yolculukta bir süreçte mutlaka sizin su yüzüne çıkmanız için bildiğim tüm çabayı göstereceğimi vaat edebilirim. Nerede çıkacağımızı ben de bilmiyorum. Terapinin nerede biteceğini, bittikten sonra sizin nasıl dönüşeceğinizi, siz beni de dönüştüreceksinizdir. Bana da deneyim katacaksınız. Yani ben geleceksin, sizi tamir edeceğim, göndereceğim değil. Biz birlikte bir ilişki deneyimi yaşayarak sizin geçmişteki yaşadığınız ilişkilerin onarıcı bir biçimde hep yeni bir deneyim yapacağız demek. Anlatabiliyor muyum? Böyle olabilir. Şey şu, hani bizim en sıkıntılı olduğumuz yönlerden bir tanesi şey, Erich Barne diye bir adam var, bunun bir kitabı var. Sana merhaba dedikten sonra ne dediğimi anladın mı? Yani, çünkü bir söz, şimdi geliyorsunuz bana diyorsunuz ki ya bugün hava çok sıcak diyorsunuz. Bunu söylediğiniz ruh halinizle, söylediğiniz, ilişkilendirdiğiniz meselelerle bir sürü anlamı vardır. Ben sizin bildiğiniz havanın iyi olduğunu tempo şey olarak, derece olarak onu söylüyorsanız ben onu anladım. Ama siz havanın durumuyla kendi ruh halinizi anlatmak istiyorsanız onu anlamadım. Şunu söyleyeceğim. Bizim iletişimi de çok başarılı olduğumuzu zannederiz. İnsanın hayatındaki en başarısız olduğu şey iletişimdir. Yanlış anlamalara yol açar. İşte ses tonunuzdan başka anlamlar çıkarırız. İşte ben bir insanın, biz çalışırken terapistler şunu yapmalı. Yani bir şablondan çok o insana ilgi duymak ve o insanı anlamak için sorular sormak. Biz bu soruları sorarken o insanlar kendi kendileriyle de ilişkilenirler. Bizimle de başka türlü ilişkilenirler. Biz bir deneyim imkanı sunarız. Yani ben şunu söyleyeceğim. İyileştirmek vaadi terapide tanrısal bir vaattir. Yani ben bir terapistin bu vaadi yapmasını biraz sıkıntılı bulurum. Ama onun sürecinde yolculuk yap, o yolculuk sürecinde ona sadece refakat edebilirim. İlgi duyarak refakat edebilirim. Bir de şey söyleyeceğim. Kendisini anlamak dedim ya. Laplanche diye bir Fransız bir psikanalist var. O şey söyler. Bulmacalı iletiler der. Yani siz bir şey söylüyorsunuz. İşte arkasında söyleyemediğiniz ya da sizin de farkına varmadığınız şeyleri ben size tercüme ederim. Yani bir terapist bana göre anlayabildiği kadarını hem kendisine hem de kendisine gelen hastasına tercüme eden biridir. Yani benim bu soruya vereceğim en kestirme ya da en kolay cevap bu. Yani biliyorum demek çok tehlikeli bir şey. Bir şey daha ilave etmek isterim. Yani ben şimdi uzay aracına giden, uzaya gönderilen aracındaki bir mühendis olsaydım, siz bana benimle söyleşi yapsaydınız, siz bana sadece bilmediğiniz konuları sorardınız. Ben de şişinerek burada anlatırdım. Böyle oluyor, şöyle oluyor. Hani ama psikoloji, her insanın bildiği bir şey. Sosyal bilimlerin en büyük sorunu bu. Siz de psikolojiden biraz biliyorsunuz. İşte anneniz de biliyor. Yani sosyoloji siz de biliyorsunuz. Yani siz insansınız, insana dair bir ruh haliniz var. Onu biliyorsunuz. Sosyal çevrenizden de yer yer deneyimleriniz var. Sosyoloji de öyle. Şimdi onun içindir ki psikoloji, sosyoloji, pedagoji, bu sosyal bilimlerdekilerin herkesin uzman olduğu bir şey var. Tabii sosyal medyada şimdi önceden bilgi bir yerden alınıyordu. Ben bilgi almak için kitap okuyordum, akademiye gidiyordum. Psikolog bendim, Freud'u ben biliyordum. Freud benim babamın tapulu malı gibiydi. Ben ise Freud'u anlatıyordum. Sonra da hak yoluna nasıl döneceğinizi yolunu gösteriyordum. Sosyal medyayla beraber yeni gelişen dijital dönemde herkes iki tane podcast dinleyerek, üç tane belgesel izleyerek herkesin uzman olduğu, herkesin de bildiği bir konuda. O zaman psikolog biraz da performans göstererek 3 dakikada, 2 dakikada, ben de şimdi performans göstermenin derdindeyim bir taraftan da, kafamda bir taraftan. Öyle olarak ben mühim insanım, bana gelin, ben sizi iyileştiririm abi abla muhabbetindeler. Bu da tabii çok, yani psikolojiden çok uzaklaşmayı popülist psikolojiye, pozitif psikolojiye yönlendiriyor. O da ben ne kadar yararlı bilmiyorum. Bu yolun böyle gidilmesi beni çok rahatsız ediyor.
1: Hocam aslında şeyden devam edeceğim. Tam ikinci sorumla bağlantılı bir şey söylediniz. Twitter'da son günlerde bir açık iletişim tartışması var. Belki görmüşsünüzdür. Açık iletişimin genel olarak eleştirildiği bir ortam oluştu aslında Twitter'da. Her hissettiğimizi ya da işte her doğruyu canımızın istediği her an işte karşı tarafa söylemeli miyiz gerçekten? Ya da aslında açık iletişim nedir? Bazen bazı gerçekler veya bazı duygular bizde kalabilir. Her zaman karşı tarafa bunu belirtmek zorunda değiliz. Sınır koymak ya da açık konuşmak adı altında insan ilişkilerimizi daha mı çok yıprattığımız bir hale geldik acaba?
0: Ben burada ben etnoloji okudum psikolojiden sonra. Biraz etnopsikolojik bir şeyler anlatmaya çalışacağım. Yani belki insanların kafasına takılır. Şimdi şurada şey söyleyeceğim. Murat Hamunga'nın bir lafı var. Yanlış bir yolu tersinden yürümek doğru yola gitmek demek değildir diyor. Yaklaşık söylüyor bunu. Yani öyle. Şimdi biz kolektif bir kültürden geliyoruz. Kolektif kültürde açık ve direkt olmak agresyondur. Yani biz dolaylı ima yoluyla iletişim kuran bir toplumuz. Ya? Şimdi mesela hepimizin çocukluğunda aklından geçmişti. Bizim kuşak için çok belirgindir. Mesela bir telefon geliyordu. İşte ya işte birileri bize gelecek. Yani annem surat bir karış falan. Telefonda tabii ne güzel, çok sevindim. Yok, telefonu kapattıktan sonra küfürler uçuşuyor falan. Bir telaş, bir bilmem, bilirsiniz. Sonra işte her şey hazırlanıyor. Zil çalınıyor. Geliyor, çok özlemiştik muhabbeti. Çünkü bizim toplumda şimdi eğer annem, ya bugün benim keyfim yok, bugün gelmeyin, ben şimdi hiç de niyetim yok, ayağımı da uzattım, uzanıyorum. Şimdi sizi kibar kadın oynamaya hiç niyetim yok deseydi küserlerdi. Hani annem orada deseydi ki ama pazartesi günü gelin, işte ben hazırlık yapacağım. Bir ilişki teklifi de yapsaydı millet bir daha annemle konuşmazdı. Biz bu toplumdan geldiğimiz için işte imalı, dolaylı, ya kızım sana söylüyorum, gelinim sen anlayın, böyle çok hedef olarak koymuş bir kültürden geldiğimiz için biz bunun tersini yapacağız, açık olacağız. Her şeyin içimizden geçtiği gibi söylüyorlar. Yani içimizde dışımızı aynılaştırırsak bu psikotik bir durumdur, onu size söyleyeyim. Bilimsel bir kavram değil ama ben bunu bazı yazılarımda işte bu tür söyleşilerde de söylüyorum. Şeyi var, yani duygusal sidiklilik hali. Yani bu bir olguyu anlatmak için anlatıyorum. Bu bir şey değil, yani bilimsel bir değilim, bir olguyu anlatmaya çalışacağım. O da şu, hani çocukken biz uygarlaşma dediğimiz şey, sosyalleşme dediğimiz, büyüme dediğimiz şey pisle temizin ne olduğunu ayırmaktır. Yani Mary Douglas'ın Türkçe'de çevrilen bir kitabı vardır. Pis dediğimiz şey olması gereken yerde olmayandır der. Yani saç çorbadan çıktığı zaman tiksindiricidir, değil mi? Pistir. Saçımızı kafamızın üstünde hiç kimsenin bir derdi falan yok. Yani şey söyleyeceğim, işte olgunlaşma temizlik döneminde biz temizliği öğrenirken bize çiş yapmamayı, çişimizi tutmayı öğretirler. He? Şöyle de olgunlaşmak, büyümek demek, istediğimizi söylememek demek de. Yani o anlamda onu biraz ertelemek demek de. Yani yetişirken hepimiz onu ölüyoruz. Yani hepimizin çişi geliyor, altımıza kaçırmıyoruz. Ama işte tutuyoruz, sonra tuvaleti kullanıyoruz. Söylediğim şey bunu bizim toplumda artık insanlar sosyal medyada da biraz cesaret bularak böyle sürekli duygusal silinklik hali var. Herkes içinden geçen, içinden geçtiği gibi biraz da performansa dönüştürerek sadistik bir hazla söylüyor. Şunu içimizden geçeni işte içimizden geçeni söylersek aslında içimiz çok temiz bir yerde değil onu söyleyeyim. Çünkü
1: Evet hocam, o
0: yani
1: da var
0: daha
1: gerçekten. Yani çok mu doğru veya çok mu berrak duygularımız var ki ha deyince hemen hissettiğimiz anda söylemek zorundayız.
0: yani işte aşk değil mi böyle nefret olmadan insan en çok beraber olduğuyla dönüşüyor değil mi? Şimdi annemize, babamıza, sevgilimize her kafamızdan geçtiğini söylersek yani o anlık geçer. Yani şimdi anlık nefret ettiğimiz, öfke ettiğimiz var. Yani şimdi içimiz güzel, cennet, bizim içimiz cennet şey karşı kötü. Şimdi biz o cennet işte siz de bana kötülük içime sokmaya çalışıyorsunuz. Ben onu hemen tenis topu gibi size geri iade ediyorum, söylüyorum. Şunu söyleyeceğim. Mentalleşme diye psikanalizde bir kavram var. Son 20-30 yıldır da çok üzerine konuşulan, bana da işte etkilemiş bir kuramdır. Onu size anlatayım. Bu şu demek, biliyor musunuz? Karşımızdaki bir iletişimde benim davranışım ve sözlerimin başkasında yaratacağı etkiyi öngörebilme halidir. Yani bebek, değil mi? Bebek büyüdüğü zaman annesine 2 yaşında tekme atıyor. Yürümeye falan başlıyor. Annesi yapma falan diyor. Kızmaya başlıyor. Bebek, çocuk bir dönem sonra annesine tekme attığı zaman annesinin kızacağını biliyor. Annesi diyelim ki televizyonda oynama diyor. Değil mi? Hani çocuğun yüzüne bakıyor. Annesinin gidip televizyonda oynuyor. Annesinin kızacağını biliyor. Şunu söyleyeceğim. Öngörebiliyor. Şimdi ben içimdekini söylerken şimdi sizlerin nasıl tepkiler göstereceğini mentalleştiriyorum. Nasıl tepkiler göstereceğinizi biliyorum. O zaman ben sizin çok kızacağınızı bildiğim halde sizi psikolojik bir çöp kutusuna çevirerek her şeyi size anlatıyorsam geri tutma, onu olgunlaştırma, dönüştürür, size anlatma bu yeteneklerim yoksa. Ve mesela değil mi? Çocuk tekme atar anneye. Anne ava acıttın beni bir daha yapma der. Kızgınlığını gösterir ama çocuğa tekme atmaz. Yani onun çocuğun agresyonunu içinde dönüştürerek ona tekrar geri verir. Yani ya bunların hiçbirini yapmadan geleni bırakırsanız bu da çok problemli. Felsefeden geldiğinizi söylediniz tanışırken Aristoteles'in de sanıyorum bir lafı var. Hakikati bilmeniz önemli değil diyor. Ne zaman nerede söyleyeceğinizdir belirleyici olan diyor. Yaklaşık böyle bir şey söylüyor. Şunu söylemeye çalışıyorum. Shane Demaus diye bir psikolog var. Sanıyorum Amerikalı. Onun belirlediği bir şey var. O diyor ki bir bebek bir kreşte ağladığı zaman o kreşteki tüm bebekler ağlar. Çünkü bebeklerin doğduktan sonra bir duygudaşlık halleri vardır. Yani bebeklerde merhamet vardır diyor. Merhamet diye bir şey vardır. Çocukların diyelim çocuğunuzda bir şey yiyor ondan çocuğunuzdan diyorsunuz ki ondan bana da ver diyorsunuz. Çocuk vermiyor. O zaman anne ağlıyormuş numarası yaptığı zaman çocuk hemen götürür verir teselli eder anneyi. Yani çocuklarda ve bebeklerde gözlemlediğimiz merhamet diye bir şey var. Bu insanların sosyal hayatındaki en önemli ilkelerden bir tanesidir. Ayaklardan bir tanesidir. Birbirimize merhamet ederiz. Merhametin önünde ama sevgi vardır. Yani ben işte izine gittiğim zaman işte 4-5 yıl önce buraya gelmiştim. Ben şu anda tatildeyim. Şimdi geldik ki nereler değişmiş, nereler daha kötüleştirmiş onun derdindeyiz. Ben bir ağacın gölgesinde uyudum. Ben bir ağaçtan meyveler topladım. Benim ağaçlara merhametim kesilmesinde merhametim sevgimle ilişkili. Bakın sosyallikle ilgili bir şey konuşuyoruz. Ya bunu çöpe attığınız zaman ben merhametim var, onun için ben ağaçların kesilmesine karşı çıkıyorum, köpeklerin yok edilmesine karşı çıkıyorum falan filan. Bebeklerin şey Demaus diyor ki bebeklerde merhamet vardır ama kültür bir zalim bir kültürle karşılaştırdıkları zaman bunu unuturlar diyor.
1: Bu haftanın şarkı konseptinden bahsetmek istiyorum hocam. Benim gibi yazı sevmeyen insanlar için aslında yaptık bu konsepte. Sonbahar şarkıları ve hatta kış şarkıları diyelim aslında. Programımızın ilk şarkısı İmani Teker.

0: Yeni şeyler rejimi kaldığı yerden devam ediyor. Çarpıcı bize terapi kültürünü biraz da böyle düşünmediğimiz yerlere anlatarak, vurgulayarak anlatmaya devam edecek. Hocam az önceki tartışmalardan hareketle aslında hem sosyal medya bağlamıyla hem sizin anlattıklarınız üzerinden şöyle bir kafamda şey belirdi. Aslında her şeyi bireyler üzerinden açıklayan, toplumsal sorunlara bireysel çözümler arayan öyle bir dilimiz var ki bu bir yandan da toplum olma halini aşındırıyor. İşte sosyal medyada bu karşımıza çıkan önce kendini seç, enerjini koru, sana iyi gelmeyeni hayatından çıkar. Çok çok yaygın görüyoruz bunları. Az önce işte bu Sıla'nın sorusunda da vardı. Yani her şeyi aklından geçiyorsa söyle, sen iyi hissedeceksen söyle. Bu toplum olma halini bir yandan da aşındırıyor bu dil. Çünkü bizde toplum yapan şey aslında aynı yerde yaşayan insanlar toplumu olmamız değil. Toplum insanların birbirine bağlı olması, ortak kurumlar içinde yaşaması, kaynakları paylaşması, çatışması ve elbette uzlaşması, dayanışması üzerine kurulu. Yani aslında bir karşılıklı sorumluluk ilişkileriyle kurulu. Fakat bizler bütün bu yanlış, yani bizler bütün bu sorunları bireysel yaralar, yanlış tercihler, kişilik özellikleri üzerinden açıklamaya başladığımızda bizi birbirimize bağlayan bu ortak hayat ve toplumsal ilişkiler de ortadan kalkmış oluyor. Aslında belki de tam bunların değersizleştiği yerde nasıl bir toplum ortaya çıkıyor? Ya da terapi kültürü bizi daha da özgür bireyler haline getirirken birbirimize tahammül etme kapasitemizi de zayıflatmıyor muyuz bir yandan da bu söylemlerle?
1: Ya ben haklısınız ama yani şey bakınız ben işte psikolojiyi nasıl anladığımızla ilgili bir şey konuşuyoruz. Yani sizin söylediğiniz şey pozitif psikoloji ve mekanik psikoloji. Benim de ömrümü eleştirerek geçirdiğim şey bu. Bir de şöyle söyleyeceğim yani ben bir de Türkiye'dekilerin yani Türkiye'deki çeviri psikoloji üzerinden yürüyen bir bilgi var yani. Onun özgünleştirilmesi, işte Türk toplumuna uyarlanması falan da olmuyor. Biz alıyoruz Batı'dan, işte ona göre yapıyoruz. Şunu söyleyeceğim. Yani işte televizyona yani işte çıkıyorlar sosyal medyada. Eğer bir şey istiyorsanız ve mücadele ediyorsanız başarırız. Yani bu tanrısal bir şey. Narsizmi insanlara pazarlamaktır. Hani benim kapasitem var. Benim sınırlarım var. Hani ben şimdi Türkiye Cumhurbaşkanı olmayı istiyorum. Uğraşsam bu mümkün mü? Hani insanın yapabileceği şeyler var. Ve insanların işte sürekliliği, çalışmasını falan anlatmaya çalışıyorlar ama siz isterseniz her şeyi yaparsınız. Yani ya öyle bir şey yok. İnsanın yetenekleri sınırlı, becerileri sınırlı. Anlatmak istediğim şey yani insanların narsizmini cilalamak aynı zamanda da insanı bireyi sorumlu tutmak. Yani şimdi işsizlik diye bir sorun var. Yani Berlin'de yaşıyorum. Ben Berlin'de ev sorunu var. İstediğin yani benim tanıdığım insanlar var. 200 tane eve müracaat etmiş. Ya da iş arayanlar. Yani 600 tane müracaat ettim diyen insanı tanıyorum ben. Yani çünkü bir de bunun dökümünü iş bulma kurumuna götürüp dökümünü gösteriyorsunuz ya. Ama hani sen istersen yaparsın yani real bir sorun var o değiştirilemez. Anlatmak istediğim şey şu. Her şeyi bireyin üstüne yıkıp ondan sonra da bize gelin biz sizi iyileştirelim. Gidin iş bulun demenin hani ben biraz bunlarla çok çok sıkıntılım var. Hindistan'dan çıkan bir adam 300 yıl önce İngiltere'ye kadar gidiyordu. Kimse de bir şey sormuyordu yani. Sadece yabancılıkla baş etmek zorundaydı. Hayatın sınırı var, ölüm var ya. Hani hayatta yeterince sınırı var. Gecenin sınırı var, gündüzün sınırı var, aşkın sınırı var, çocukluğun sınırı var, eğitimin sınırı var. Hani her şeyin sınırının olduğu bir yerde psikoloğun gelin biz size sınır koymayı öğreteceğiz demesini ben anlamıyorum. Ama insanların sınırla ilişkileri bir yerde bozulmuşsa psikoloğun terapilerinde bunu sözünü etmesini ben yani zaten işi o. Ama sınır koymak psikoloğun görevi değil. Ya dünyada yeterince sınır var. Terapinin sınırı var. 50 dakika sonra size kalkın gidiyorum, gidin diyoruz biz yani. Böyle bir şey de illa benim anlatmak istediğim şey şu. Birçok kavram farkında olmadan ya da bilerek ve bilinçlenerek hani 1970'lerden sonra Amerika'da işte pozitif psikoloji diye bir ekol kuruldu. Milyarlarca dolar her sene para yatırılıyor. Üniversitelerde bunlar finanse ediliyor. Böyle bir şey oldu ve bu tür sorunlar bile bana göre psikolojikleştiriliyor. Eğer bu konuda Eva Illouz'un bir kitabı var. Geçtiğimiz günlerde de Türkçe'ye çevrildi. Yani Eva Illouz lafı gelmişken ben çok seviyorum. Çok şey öğrendim. Hani onu okurlarsa orada istatistikleriyle falan dökümünü çıkarıyor. Yani şey de bir de şey de bir şey daha var. Otonom olacaksınız. Bağımsız olacaksınız. Bağımsız olacaksınız. Yani bundan 50 yıl önce Anadolu'nun bir köyündeki bir aile hiç kimseye yardım işte muhtaç olmadan hayatını sürdürebilirdi aile olarak, bir birim olarak. Günümüzde işte hani ben ekmek yapmayı bilmiyorum. Yemek yapmayı bayağı unuttum. Hani buraya, eğer buraya o şeyler kaptanlar, uçak kaptanları, pilotlar grev yapsalardı buraya gelemezdim. Yani söylediğim şey şu. Eğer insanlar bir gün grev yapsalar Berlin'de, 3 gün grev yapsalar hepimiz Berlin'de acımızdan ölürüz. Fırıncılar grev yapsa. Şunu söylemeye çalışıyorum. Kapitalist toplum bir taraftan birbirimize varoluşsal tek başına yaşayamayacak hale getirir. Diğer taraftan da psikolojik alanda da otonomi, bağımsızlık gazı verir. Sonra da gidersiniz psikologlara da bunun derdini yaparsınız. Anlatmak istediğim şey şu. Yani bu çok ideolojik bir kavramdır. Bir insanın yani bu kadar bağımlı olması sadece ve sadece özel ilişkilerinde bağımsızlık şovu yapmasının, bağımsızlık olarak satıyoruz biraz da. Yani bağımsız ben işte diyorum kendi hayatını sürdüremeyecek durumda bir sürü insanla kelepçelenmiş durumdayım. Ama diyelim ki özel hayatımda siz mesela bugün randevuya yarım saat geç kalsaydınız ben size ne kadar fırça atardım ben bağımsız bir insan olarak. Şimdi söylediğim psikolojikleştirerek özel ilişkilere aktarılıyor. Sonra da psikologlar biz uğraşıyoruz. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Psikoloji bir iç sosyolojidir. Bunu birkaç yerde söyledim anlatmaya. İçimizde insanlar var. Şimdi ben sizi tanıdım. Sizin birer resminizi de içime koydum. Bunlar yer yer ilişkimde bazen iyi olur bazen kötü olur. Onun için psikolojiyle sosyolojinin kesiştiği yer, etnopsikanalist olduğum için oradan çok kafa yorduğum bir konu. Kesiştiği yer buradır. İşte o söylediğim şey. Bir de şunu söyleyeceğim ya. Hani işte psikolojide pozitif psikoloji sürekli içinize bakınız, içinize bakınız, içinize bakınız. Eğer sosyoloji hani bir psikoloji, iç sosyoloji ise dışarıya bakmadan hep içeriye bakarak dünyayı çözmemiz ve barışmamız mümkün değil. Yani o anlamda sadece içimize bakalım, nefes alalım, yoga yapalım. Ben bunların kötü şeyler olduğunu söylemiyorum. Hani ya da işte
0: Tam
1: yıldızlara
0: önceki
1: bakalım.
0: bölümde bizim tartıştığımız şeylerden bahsediyorsunuz hocam.
1: Vallahi ben
0: Evet.
1: şimdi yani şimdi şey hani hepimiz insan olmanın halleri var. Yani dinler de öyle doğmuş zaten. Biz bir şeyi birbirleriyle bağlantılar ıstırarak kendimize bir açıklama bulmaya çalışıyoruz. Yani bilmem kaç milyar yıl önce sönmüş bir gezegenin ışığı gelirse bilmem sağa dönerse işte ruh hali böyle olur. Bu teselli edicidir.
0: Yayınımızın ikinci şarkısı biraz böyle romantik de bir şarkı. Sıla'nın bu hafta bulduğu konseptine karşıtlık gibi koymuşuz buraya ama aslında sözlerinde şey diyor. Senden yalnızca istediğim bir aşk gecesi vermem bana. Yasmin Levy'den gelecek. Una noche más.

0: Yeni şeyler rejimi kaldığı yerden devam ediyor. Hocam anlattıklarınız hem bu sınır koyma meselesi hem bireysel yani birey olma hali, kapitalizmin aslında böyle kendi sınırları içerisinde bir bireysel olma, bir öyle olma, böyle bize biçtiği roller içerisinde biraz aslında kafamda şunlar da canlandı. Programın sonuna doğru da şöyle bir şey sormak istiyorum. İnsanlar o kadar çok kendi hallerine döndü ki ülkeye dair toplumsal meselelere dair de şöyle tepkiler veriyorlar. İşte ruh sağlığımı korumak için ben gündemden uzak duruyorum. Siyasi içerikleri sessize aldım. Ya elbette sürekli kriz, şiddet ve baskı haberlerine maruz kalmanın yorucu bir tarafı var. Ama bir yandan da çok bencil bir ses bu. Çünkü gündemden uzaklaşmak böyle bir öz bakım biçimi haline geldi. Yurttaşı kamusal alandan çeken, ne bileyim politik çaresizliği, kişisel bir dijital detoks diyeceğim, dijital detoks meselesine dönüştüren bir hale de geldi. Aslında bu konuyu konuşmak istiyorum. Yani bir ortak mücadele halimiz, ortak acılara üzülme halimiz de ortadan kalkıyor gibi. Yani bu sınır meselesini biraz buradan da belki konuşabiliriz.
1: Ya evet, çok güzel bir konu ama orada bir parantez açacağım. Çok önemsediğim bir şey, onu da söylemeden not almıştım. Yani siz hangi soruyu sorarsanız ben kafama göre gidiyorum, biraz da özür diliyorum ama biraz böyle.
0: Diyor,
1: Yani
0: çok
1: ben
0: güzel anlatıyorsunuz.
1: sosyal medyada görüyorum, kendine yük olanı at. Kendini sakın ve sakın kullandırma. Kendini ezdirme. Bakınız, ben yıllardır da bu işin içindeyim. Bir de insan olarak da kendi ilişkilerinde yaşıyorum. Bunları yapmadan kurduğum bir tek insan ilişkisi yok. Kendimi kullandırmadan ve kullanmadan. Şu anda birbirimizi kullanıyoruz. Siz benim bilgim işte. Kullanıyorsunuz, program yapıyorsunuz. Ben de kendi arşivimi doyuruyorum. Farkında mısınız? Yani bu işler, şöyle diyeyim. Kendini kullandırmadan ve kullanmadan. Buradaki mesele şu. Tabii beni kullan. Yani şimdi diyelim ki ben işten çıktım. Bir arkadaşa gidiyorum. Ya yoldan diyor işte gelirken işte bakka manavada uğraş bu da getir diyor. Elif beni kullanıyor. Ama ben de gidiyorum, güzel bir sohbet oluyor. Biz birbirimizi kullanırız. Ve kullanmak insan olma, insan ilişkilerinin alfabesidir. Biz birbirimize yük oluruz. Biz birbirimize bineriz ve sırtımıza binilmesine izin veririz. Burada insan olmanın, ilişki kurmanın alfabesidir bu. Ya biz bu toplumda bu kadar insan, bu sıradan her gün yaptığımız şeyi nasıl unutuyor onu anlamıyorum. Şunu söylemeye çalışıyorum. Buradaki ama burada bir şeyimiz var. Burada bir çarpım şey var. Nedir onu? Sağlama yapan bir ölçeğimiz var. Burada en önemli hikaye şudur. Hakkaniyetin olması, iki tarafın gönüllü olması ve simetrik bir ilişkinin olması. Yani bugün bana yarın sana olması, iki tarafın da gönüllü bu işe evet demesi. Onun için tabii bana binecekler, ben onları taşıyacağım ve gönüllü taşıyacağım. Çünkü ben sevdiğim insanları hep taşıdım. Onlara da ben yük oldum. Bu böyle oluyor sosyal bu. Şimdi sosyal medya, sizin sorunuza doğru gelirsem. Şimdi bana kimse bilmesin, beni kimse ezmesin, bana kimse böyle bir hayat olmaz. Birincisi bu. İkincisi, size bir şeyden sosyal bir istatistikten söz edeyim. Son yapılan istatistiklere göre 10 ya 14 yaşındaki çocukların haftada 50 saat sosyal medyada zaman geçirdiklerini söylüyor. Yani gelecek kuşağı ne biz eğitiyoruz anne babalar olarak, ne terapistler eğitiyor, ne de okul eğitiyor. Artık sosyal medyanın anne baba görevini üstlendiği, eğitim üstlendiği bir kuşak geliyor. Sizin söylediğinize gelirsem, insanlık tarihi boyuncaki ilişkilenme kapasitesi 30-40 kişiye tekabül ediyor. İnsanlar yüz binlerce sene 30-40 kişilik gruplar içerisinde halinde yaşamışlar. Küçük grupta oldukları için birbirlerine çok bağımlı olmuşlar, bağlı olmuşlar ve kendi aralarında kültür geliştirmişler. Birbirlerine çok muhtaç olmuşlar. Birbirlerine yardım etmişler. Şimdi günümüzde bir baktığınız zaman ben metroya biniyorum. Yani kaç bin tane insan var. Antropologlar bir insanın hayatını sürdürebilmesi için 125-130 kişiye ihtiyacı vardır diyor. Şimdi böyle bir dünyadan geçiyoruz. Hem de 30 kişilik bir grupta ya da 50 kişilik bir grupta yaşayan adamın 2 sene haftada senede 2 sefer ölüm haberi olur. Ya da 3-4 senede bir ölümle karşılaşır. Acısı bir tanedir. Şimdi sosyal medyayı ve bu açılan bu dijital dünyada Avustralya'da karaya vuran balina da beni üzüyor. Endonezya'da tecavüz edilen bir kız çocuğunun acısını da hissediyorum. Hem işte kendi günlük hayatımdaki narsistik incinmelerimi, reddedilişlerimi, işte aşağılanmalarımı, onları da. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Günümüzdeki insanlar Biraz da empati yorgunluğu diye bir kavram üzerinde işte yani anlatmış kullanmıştım. Empati yorgunluğu yaşıyorlar. Ama buna tepkimiz nasıl olmalı? Sanıyorum zamanımız da doluyor. Oraya geleyim. Bebekler, çocuklar bir şey duymak istemezlerse diyelim ki çocuğunuzla tartışıyorsunuz, bir şey söylüyorsunuz, kulağını tıkar. Sonra siz onun kulağını tıkadığını gördüğünüz için kendinizi duyurmak için sesinizi yükseltirsiniz. O da hala hala demeye bağırmaya başlar sizi duymamak için. Şimdi yapılacak şey 3 yaşındaki çocuğun ya da 5 yaşındaki çocuğun buna tepki olarak 3 yaşında çocuk gibi mi davranacağız? Yetişkin insan gibi mi davranacağız? Şunu söylemeye çalışıyorum. Biz düzensiz, zalim bir dijital kapitalizmi, dijitalleşen kapitalizmle baş etmek yerine kendi iç dünyamıza kapanarak halletmeye çalışıyoruz. Bu bir çözüm değil. Yani insanların tekrar gerçekten mücadele insanın kendisi hissettiği şeydir de mücadele. Ya bu kadar da korkmamak da lazım ya.
0: Hocam çok teşekkür ederiz. Ya, sizden öğreneceğimiz çok şey var ve keşke süremiz daha fazla olsaydı. Ben de şunu eklemek istiyorum çok kısaca. Gerçekten söylediğiniz şeyler yani birbirimizde yük olmak olarak gördüğümüz şeyler aslında çok insani ve dayanışma aslında. O yüzden bazı sınırları da kaldırmak gerek. Her zaman da sınır çizmek çok iyi bir şey değil. Çok teşekkür ederiz. Bu sohbete ben
1: Çok
0: doyamadım
1: teşekkür ederiz
0: gerçekten.
1: hocam.
0: Ben son şarkımı söyledikten sonra sen Vedat istersen İldacığım. Bu arada Yeni Şeyler Rejimi ismiyle Instagram'dayız. Bizi takip etmeyi unutmayın lütfen. Bu haftanın son şarkısı da Guns N' Roses'tan gelsin. Design Love.
1: Yeni Şeyler Rejiminden bu haftalık bu kadar. Haftaya cumartesi saat 11'de tekrar görüşmek üzere. Hocamıza tekrar teşekkür ediyoruz. Haftaya görüşmek üzere.

0: Apaçık Radyo.
1: Apaçık Radyo.
0: Kainatın
1: tüm
0: seslerine,
1: renklerine,
0: hey!
1: Titreşimlerine.
0: Apaçık Radyo.

0: Yavaş. Ahmet Güneş.
1: Cumartesi geceleri 12'de Apaçık Radyo'da.
2: Reklamlar.
3: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Reklamlar bitti.
4: Gidilmeyen yol.
5: Edebiyat, sinema ve sanatta yaşanmamış hayatların izleri.
4: Hazırlayan ve sunan Aslı Kotaman.
5: Pazar 18'de Apaçık Radyo'da.

0: Apaçık radyo.
1: Apaçık radyo. Radyo.
0: Radyo.
1: Apaçık.
0: Apaçık.
1: Apaçık.
2: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Ali Şat ve Umut Azak'a teşekkür ederiz.
3: Harici Bellek.
4: Şarkılarla Dünya Tarihi.

0: Apaçık Radyo'da Harici Bellek başladı. 341 numaralı programla huzurdayım. Ben Deniz Murat Meriç. Başlamadan önce tüm dinleyenleri en içten duygularımla selamlıyorum. Hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim. Teşekkür ederim arkadaşlar. Sağ olun. Başlarken hepinizi en içten devrimci duygularımla selamlıyorum. Hoş geldiniz arkadaşlar. Geçmiyor günler. Selamlıyorum. Hoş geldiniz arkadaşlar.
2: Geçmiyor günler.

0: geçmiyor.
1: Hacı Bellek bugün Marmara Adası'ndan sesleniyor. Bu yıl 6. kez düzenlenen Marmara Adası Edebiyat Festivali kapsamında bir sunum yapmak üzere buradaydım. Şarkılarda Sabahattin Ali başlıklı sunumda onun bestelenmiş şiirlerinden bir seçki yaptım. Az önce dinlediğimiz şarkı Sabahattin Ali'nin Dağlar ve Rüzgar kitabında yer alan Hapishane Şarkıları başlıklı şiirlerinin 4 numaralısıydı. Ahmet Kaya'yı dinlemeyi sürdürüyoruz.

Dün popüler müzik tarihimiz açısından çok önemli bir isim aramızdan ayrıldı. Halit Kakınç, 1970'li yılların başında kurduğu Dönüşüm adlı grupla yapmış olduğu çalışmalar erken dönemde memleketin farklı çalışmalarıydı. Bunlardan birisini az önce dinledik. Sevsem Öldürürler, Sevmesem Öldüm. Dönüşümü Halit Kakınç anısına iki şarkıyla daha dinliyoruz.

Geçtiğimiz hafta Hadit Kakınç gibi çok önemli bir başka isim Bilgisu Erenus aramızdan ayrıldı. Bilgisu Erenus dünden bugüne yaptığı çalışmalarla, dimdik duruşuyla hepimize örnek olmuştu. Onu da çok eskilerden bir şarkısıyla anmak isterim. Bob Dylan'ın Blowin' in the Wind'ini Ruhi Su'dan aldığı ilhamla Türkçe seslendiriyor.

0: Bilgisayar Enonus'u 1990 yılında katıldığı bir halk evleri etkinliğinde sahnede seslendirdiği şarkıyla dinledik, Gelecek Bizleriz. Sadece şarkılarıyla değil, yazdığı oyunlarla da çok önemli bir isim. 1970'li yılların ikinci yarısında Ankara Sanat Tiyatrosu tarafından oynanan Nereye Payidar başlıklı oyun onun. Oyunun müziklerini Timur Selçuk yazmıştı. Şimdi tam da o yıllara uzanıyoruz. Almanya'da FİDEF, Federal Almanya İşçi Dernekleri Federasyonu tarafından düzenlenen bir kültür sanat şenliğine konuk oluyoruz. Timur Selçuk sahnede piyanosunun başında.
1: Bu kez de Ankara Sanat Tiyatrosu'nun sergilediği Nereye Payidar oyunundan Payidar'ın Türküsü. Payidar bir konfeksiyon mağazasında tezgahtar olarak çalışmaktadır. Bütün işçi arkadaşları direnişe giderler ancak kendisi katılmamakta direnir. Şimdi işçi arkadaşları Payidar'ı ikna etmeye çalışıyorlar. Bakalım ne söyleyecekler. Nereye Payidar nereye? Dere tepe düz gitsen de, yokuş bayır demesen de, çıkmaz bu yol bir yere, çıkmaz bu yol bir yere.

Timur Selçuk'un ardından yine 1970'li yıllarda yapılmış bir kaydı dinledik. Elimizde çok eskiden elden ele dolaşan bir kaset vardı. Bu kasetin içinden bize ulaşan kayıt Hüsnü Arkan tarafından seslendirilen İzmirli Teğmen'di. Nazım Hikmet'in şiirinden Hüsnü Arkan'ın bestelediği bu şarkı daha sonra hiç yayınlanmadı ama o kasette elimize kaldı. Apaçık Radyo'da Harici Bellek sürüyor. Programın başında sizlere Marmara Adası'ndan seslendiğimi söylemiştim. Marmara Adası'nda bulunma sebebim buradaki edebiyat şenliği. Bu yıl 6. kez Marmara Adası Edebiyat Festivali adıyla yapılan bu buluşmada Sabahattin Ali şiirlerinden bestelenmiş şarkılardan yola çıkarak şarkılarda Sabahattin Ali başlıklı bir sunum gerçekleştirdim. Geçtiğimiz yıl Yaşar Kemal'i anlatmıştım. Bu yıl Sabahattin Ali'yi anlattım. Önümüzdeki yıllarda belki başka şairlerle yeniden Marmara Adası'nda buluşacağız. Şiirlerden bestelenmiş bir kısım şarkılar dinletmek istiyorum. Dinlemeye başladığımız şarkı Cahit Kıtarancı tarafından yazılmış, Timur Selçuk tarafından bestelenmiş bir şarkı ama Ülke Turu yorumuyla bizlere ulaşacak.

Harcı Bellek Sürüyor Marmara Adası'ndan sizlere sesleniyorum. Bu yıl 6.sı düzenlenen Marmara Adası Edebiyat Festivali vesilesiyle buradayım. Bu buluşmanın konuklarından birisi Murathan Mungan. Murathan Mungan yazdığı şarkı sözleriyle bir dönem müziğimize yön verdi. Hala yön vermeyi sürdürüyor. Onun sözlerini yazdığı şarkılardan birini dinliyoruz şimdi. Gülden Karaböcek seslendirecek Otel Odaları.

Haris Alexiou'yu çok yakından bildiğimiz 3 şarkıda dinledik. Yunanistan'ın en önemli isimlerinden birisi. Bir dönem verdikleri açıklamalı konserlerde yeni türkü tarafından seslendirilen bu şarkılar Murat Anmunga'nın sözleriyle Türkçe'ye aktarılmıştı. Şimdi tersinden sıralamayla aynı şarkıları bu kez de Türkçe yorumlarıyla dinletmek istiyorum sizlere yeni türkü sahnede.

0: Evet, albümü 1983'te. O kadar eski değil, değil mi? Epey zaman geçtikten sonra demek istiyorum. Hayret ki
1: telli telli. Bir rakibe lütfen.

Zülfü Livaneli'den dinlediğimiz Hoş Geldin Bebeğin ardından Cem Karaca'yı yine Almanya'da verdiği bir konserde seslendirdiği Ceviz Ağacı ile dinledik. İki Nazım Hikmet şiiriyle birlikte bugünkü program sona eriyor. Bendeniz Murat Meriç. Önümüzdeki hafta aynı gün ve aynı saatte yine buradayım. Programı her zamanki temennimle bitirmek istiyorum. Barış'a hasret kalmadığımız yasaksız günlerde hep birlikte yan yana şarkılarımızı dayanışmayla seslendirelim. Hoşça kalın, Apaçık Radyo'da kalın.

0: Lütfen şu plağı kitaba kor musunuz? Çabuk.
1: Radyo.
2: Radyo.
1: Apaçık.
2: Apaçık.
1: Apaçık.
2: Apaçık.
3: Söyleyeyim mi?
4: Söyle tabii.
1: Apaçık Radyo.

0: Tighten Up. Hazırlayan ve sunan Simon Jones.
1: Cumartesi 19'da Apaçık Radyo'da.

0: Reklamlar.
1: Wings'le ayrıcalıkların zirvesindesin. Dünyadaki tüm restoranlarda %15'e seçkin Wings Style mekanlarında ve sağlıklı yaşam noktalarında üst limitsiz %20'ye varan ek indirimden faydalan. Sen de Wings'e başvur, ayrıcalıkların zirvesini yaşa. Detaylar wingscard.com.tr'de.
0: Reklamlar bitti.
2: Botanitopya. Sesli Doğa Tarihi Müzesi. Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Benan Kapucu.

0: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Eda Özkan ve Demir Demiralp'e teşekkür ederiz.

Önüm, arkam, sağım, solum, deniz, açık deniz. Hazırlayan ve sunan

Açık Deniz'den herkese iyi fikirler. Apaçık Radyo'da bir Açık Deniz programında daha birlikteyiz. Bundan 2-3 hafta önce Açık Deniz tatilde diye anonslar yapmıştım. Ömer Madra ile de bu tatili konuşurken ya 5-6 hafta Açık Deniz tatilde ve Arşiv'den yayın yapıyor olacak dedim. Yolda da enteresan bir şeylerle karşılaşırsam o zaman canlı yayında tekrar stüdyoya dönebiliriz dedim. Tabii stüdyoda değiliz. Ben şu anda İtalya'dayım. Ve İtalya'da da İtalya kıyılarında Silver Romance isimli 1956 yapımı James Silver tersane sahibi. John Wayne tasarımı 1956 yapımı yani kaç yıl oluyor? Nevzat kaç yıl oluyor? 76. Peki. Evet. Bu klasik bir tekne. Yelkensiz, çift motorlu ama olağanüstü mücevher gibi bir tekne. Ve biz bu tekneye Hüsnü ile beraber Roma, Ostia Marina'da katıldık. Ve İtalya kıyılarından yani İtalya batı kıyılarından Trendeniz'de böyle yavaş her gibi bir tekne. Ve biz bu tekneye Hüsnü ile beraber Roma, Ostia Marina'da katıldık. Ve İtalya kıyılarından yani İtalya batı kıyılarından Trendeniz'de böyle yavaş yavaş günde aşağı

0: Hasan Edip Mısırlıoğlu var. Ben Hasan'ı çok eskiden beri tanırım. Annesinin karnında okşamışlığım vardır. Kendisi de şimdi burada bu program, bu sohbette felsefe ağırlıklı olarak sohbete katkıda bulunacağını umuyorum. Hasan Edip hoş geldin. Şimdi ben Hasan şeyi lafı hemen Nevzat'a bırakmak istiyorum. Çünkü geçtiğimiz günlerde sohbet sırasında Nevzat Su Kıyısında Mimarlık diye iki ayrı dönemde yaptırdığı bir çalışmalardan söz ediyordu. Ben de atladım hemen. Nevzat bu tam açık deniz konusu dedim. Evet şimdi Nevzat, mimarlık ve su.
1: En az bildiğimiz konulardan bir tanesi bu herhalde. Şimdi Roma'dan Messina'ya uzanırken herhalde yarı yolu kat
0: Evet.
1: ettik neredeyse. 14 noktadan geçtik. Bunların kiminde geceledik, kiminde yemek yedik, kiminin önünden geçtik, kimin içinde olduk. Ortak paydası şu, gerçekten deniz kenarında yaşamayı bilmek başka bir kültürel formasyon gerektiriyor ve bu kara insanların her zaman becerikli olmadıkları bir konu. Biz de 3-4
0: Kara insanlığın açıkla. Bu önemli
1: kara
0: çünkü.
1: insanları şu sürekli olarak karadan denize bakan insanlar. Tekneyi bilmeyen, denizi bilmeyen, denizden karaya doğru bakmayı bir türlü beceremeyen insanlar olarak bence bu ara kesite hep bulunduğu yerden bakıyor. Karadan baktığı için
0: Ya
1: de
0: burada bir araya girmem lazım. Bir programda daha anlatım ama şu anda çok uygun. Tekrarlamakta yarar var. Tolga Pamir var. Hasan Edip. Bu Fransa'da yaşayan yelkenci denizci dostumuz. Bir Türkiye turu diye bir konsept başladı. İşte Karadeniz'den ta İskenderun'a kadar giden uzun bir yolculuk. Yarış ama rekor denemesi. Tolga dedi ki ya dedi Karadeniz'de dedi, oturma bankları deniz kenarında karaya bakıyor dedi. Şimdi dedi yavaş yavaş dedi denize doğru döndürmeye başladılar o oturma banklarını dedi. Bu bir gelişme mi
1: Nereden
0: Nezah
1: baktığına bağlı.
0: Sayın?
1: Mesela yabancı mimarların bizde en çok şaşırdığı şeylerden bir tanesi Boğaz kenarındaki yalıların divanlarının, sedirlerinin mekana doğru olması. Bu bir batılı için nasıl yani denize arkanıza mı alıp oturuyorsunuz diye. Halbuki o bizim oturma biçimimizde efendi gibi bir koltukta oturmak yerine bağdaş kurmak, yanlamak. Dolayısıyla hem mekanı hem dışarıyı görüyorsun. Bence Karadeniz'deki banklar da böyle olabilir. Ha, karaya doğru gibi görünüyor ama o gövdesini çevirdiği için yandan denizi de
0: Tamam, o
1: algılamıyor.
0: zaman hemen burada bir öneriyle bu kısmı kapatalım. Mafsallı oturma bankları öneriyorum.
1: Nereye
0: Karadenizlere
1: istersen oraya dön.
0: nereye isterse oraya baksın. Peki bir öncelikle şeye geçeceğiz. Beni çok etkileyen bu İtalya kıyılarını seyrederek kıyı seyriyle yol almak. Silver Romance'la ilgili, yani sen bir sürü tekne gördün, hatta seninle yarıştık, bir sürü denizde
1: Evet.
0: geçirdiğimiz zaman oldu. Silver Romance'ı nasıl anlatırsın bir başkasına?
1: Ya bu bütün yapılarda aslında bu bir karadaki bir yapı da olabilir. Bu denizdeki bir yapı da olabilir tekne. Karakteristik yani kendi has özelliklerinin olması bana her zaman çok önemli bir ayrıcalık gibi geliyor. Seri üretimin dışında bir parça olması hem onun yaşıyla yapıldığı dönemle eskimişliğiyle hem de o karakteristik özellikleri taşımasıyla bence çok önemli. Bu tekne de Silver Romance'da kendine has özellikleri olan ve kendisi olmayı becerebilen bence çok fiyakalı bir tekne. Yani.
0: Fiyakalı.
1: Evet,
0: Peki,
1: çok dışarıdan bakınca da öyle görünüyor. Bu içinde yaşarken de böyle görünüyor.
0: peki o zaman Hakkı'nın bana verdiği notlardan bir paragraf okuyayım. Bu teknenin tasarımcısıyla ilgili. İngiliz motor yatçılığının öncülerinden biri uzun yıllar Rosneft'te yaşadı ve çalıştı. Denizcilik çevrelerinde tasarımcı John Bain büyük saygı görür. Tasarladığı birçok tekne bugün hala kullanılmakta ve büyük talep görmektedir. Glasgow doğumlu Bain, model

0: tasarımcısı ve üreticisi bir İskoç babanın oğluymuş. Birleşik Krallıklar'da seri üretim tekne yapımını ve standart model tekneler üretimini geliştiren ilk kişiymiş. Tasarımları zarif ve zamansız kabul edilebilir. En kaliteli malzemelerle olağanüstü sağlam şekilde inşa edildi. Sonuç olarak denize çok dayanıklı ve güvenilir tekneler ortaya çıkardı. Şimdi ben buradan hemen Hasan Edip'e döneceğim. Genç felsefe orijinli bir hayat sürmeye çalışıyor. Zamansız ne demek?
1: Şeyin
0: Hasan.
1: zamansız olması. Yani her türlü nesle hitap edebilecek bir şey olması lazım. Bu bence iki anlamda olabilir. Ya o kadar öngörüşlü bir şey olacak ki birkaç nesil devam ettikçe aslında hiçbir zaman eskimeyecek. Yani yine aslında bir süresi var. Yani her türlü bir noktada eskiyecek ama çok öngörüşlü olmuş ve hala devam edebilen bir şey olabilir. Ya da gerçekten daha mitik bir anlamda asla eskimeyecek bir şey olur. Belki tam tersi bu sefer öngörüşlü, fütüristik bir şey olduğu için değil, daha geçmişe hitap eden bir şey olduğu için her zaman ilgimiz çekilir. Mesela antik çağ gibi yani her toplumun medeniyetin ilgisini çekecek bir şeydir. Çünkü zaten eskiyemez. Eskimiştir. İçinde her zaman kendimizi bir şekilde buluruz. Bu iki anlamlı olabilir düşünün.
0: Yani zamansız, uçsuz, bucaksız anlamına mı geliyor?
1: Ya çok geçmişli ya da çok gelecekli anlamı.
0: Peki.
2: Bence şu anlama geliyor. Bütün zamanların.
0: Bütün zamanları.
2: Yani tam tersi gibi görünüyor ama zamansız derken aslında bana göre onu kastediyor. Tam Hasan Edip'in söylediği gibi. Bakıyorsun bu işte içinde olduğumuz tekne 70 yıl, 70 yaşında bir tekneyi konuşuyoruz. Ama hani bunun eski olduğuna dair hiçbir belirti yok. Yaşanmış olduğuna dair bir belirti var. Yani bütün zamanların olmayı becerebilen şeyler yapabiliyor. O da kendisi olmayı becerebilen her tasarım kendiliğinden hem ister zamansız da ister bütün zamanlarında olmayı da beceriyor.
0: Peki Nevzat, sana şeyi sorayım. Bu tek ya da Hasan Edip'e de sorayım. İkinize de soru. Herhangi bir bina, bir köprü ya da bir tekne ya da belki bir araba oraya bakıp oradan bir düşünce üretmek mi? Yani düşünce üretmek derken o tasarımın hangi kaygıları taşıdığını okumak mümkün mü? Yoksa geçen bir gemi midir, önünden yürüdüğümüz bir bina mıdır? Yani mesela Hasan Edip'e sormak istiyorum. Sen böyle büyürken nasıl bakıyorsun çevrene? Yani bir mimarın felsefi anlamdaki bir mesajı okunabilir mi binalardan?
1: Çok aslında çevresine bağlı. Yani çevresi değiştikçe, etrafındaki şeyler değiştikçe o farklı bir anlam taşır diye düşünüyorum. Yani yine aslında antik şey aklıma geliyor. Yani belli kalıntılar etrafı değiştikçe, etrafında farklı medeniyet kurulunca onun anlamını okumak belki daha zor oluyor. Çünkü biz kendi öznelliğimizden okuyoruz. Ben bir mimarı ya da bir sanatçının orada ne istediğini büyük ihtimalle o bağlamda bulunmadan anlayamam diye düşünüyorum.
0: Peki üçümüz de gözlerde teknedeki herkes görüyor. Beni en çok etkileyen şu oldu. İşte Roma'dan şeyden çıktık, Ostia Marina'dan. Neredeyse dümdüz bir kıyı şeridi vardı. Hatta ben dalga geçiyordum. Aa, buraları Celaliye. Yani Tekirdağ kıyıları. Hiçbir engebe vesaire yok. Dolayısıyla o dümdüz arazide dikkati çeken hiçbir mimari üslup göremedik. Ama ne zaman ki işte yamaçlara doğru yaklaştık, işte Capri'ydi vesaire, şimdi buraları, o falezler midir Nevzat? O dik kayalara yerleşen o evlerde mesela ben bir inatçılık görüyorum. Sen?
2: Çok doğru ve bence zaten mimarinin en önemli belirleyicisi Ya yani bir sürü programa dair, teknolojiye dair, üsluplara dair birçok şey söylenebilir ama en önemli belirleyicisi bulunduğu yapının bulunduğu ya da bulunacağı coğrafya. O coğrafya onun neye benzeyeceğini belirler. O inatçı dediğin şey de çok belirgin. O falezlerin üzerine kayaların tepesine
0: Gömülmüş
2: yerleşmek.
0: binalar.
2: Bu mesela bizde tabii cıcığını çıkarmadan, canını okumadan önceki gerçek Karadeniz evlerinde de var. O sarp coğrafyanın içerisinde
0: Yüksek
2: yer.
0: ahşap
2: Evet.
0: temeller üzerindeki.
2: Çok önemli. O belirliyor şeyi.
0: Peki
2: Neye benzeyeceğimi.
0: Hasan, sen de o benim sözünü ettiğim inat meselesini görüyor musun?
1: Yani çoğu gördüğümüz bina zaten ilk tepkim deli iş. Yani burayı
0: Deli.
1: niye buraya çıkarsın ki oluyor. Ama tabii hani biz mesela bizde demeyeyim çünkü bizde de aslında var nereye gittiğinde falan gidersen de aynı şeyi görüyorsun. Mesela gibi yani coğrafyanın gerektirdiği bir şeyle oradaki yerleşim öyle gelişiyor. Yani Tekirdağ'da daha da öyle bir şey gelişmemiş çünkü öyle bir coğrafya yok.
0: Evet. Bir de tabii bütün bu dik kayalara yapılmış evler arasında benim kahramanlarım en tepedeki evler. O
2: O
0: kimdirler?
2: en inatçı olduğu için sana çok uygun tabii. Onun için onları beğeniyorsun. Halbuki arada da iyi şeyler var yani daha
0: Evet.
2: hepsinin ortasında duran. En tepedeki en inatçı muhtemelen.
0: Peki mesela apartmanlaşma yok, değil mi?
2: Aslında kısmen var bir ya mesela ben 10 kata kadar saydım. İlginç bir şey. Epeyce zorlamışlar bazı yerlerde ama çok değil. Az ve o da bulunduğu yerle topografya ile öyle bir ilişki kuruyor ki onun yanına 3-4 katlı diğerleri geldiği zaman çok dikkatle bakmayınca onun 10 katını okuyamıyorsun. Fark edilmiyor. O da aslında topografyayı çok iyi kullanma biçimi. Yapı ile yer arasındaki ilişkiyi çok iyi kotarmak.
1: Peki, kentleşmiş şehirlerde mi daha çok vardı? Çünkü daha böyle
2: Geleneksel yapılarda da vardı. Mesela Sperlonga'da 9 kat saydım. Şimdi böyle bir şey aklında geliyor mu? Hayır. Çünkü bulunduğu yerle o kadar iyi konumlanmış ki bu da tam şey gibi yani tek başına ona baktığınız zaman ulan burada 9 katlı bina mı olur diyorsun. Tabii ki ötekilerle bir bütünlük oluşturduğu zaman onun 9 katıyla hiç ilgilenmiyorsun.
0: Peki aklıma şimdi bir şey geldi. Bu düz kıyı mimari, yamaç falez mimari. Peki Nevzat Sayın, çöl dümdüz, piramitler var. Orada nasıl bir psikoloji var?
2: Ya piramitler başlı başına mitik bir konu zaten. Bana mı kaldı
0: Sen var
2: piramitlerin
0: mı
2: ne
0: öyle bir
2: olduğunu?
0: şeyin?
1: Çöl niye düptüz?
0: Dümdüz tabii. Değil mi?
1: Öyle sadece düz giden bir şey olmaz.
0: Küçük tepeler var Hasan
1: Kum
0: Erdem.
1: dağları. Kum dağları var.
0: Ama ya sonunda hiçbir coğrafi özelliği, daha tek bir özelliği var. Çöl olması.
1: Ama
0: Hatta hayat olmaması diyebilirim. Ama orada çölün ortasında bir takım insanlar o devasa piramitleri inşa etmişler.
1: oradaki o piramitler bir kere yaşam için yapılan ayrı daha
0: Anıtsal.
1: kutsal şeyler farklı. Aynı zamanda hani Mısırlar'da sonuçta su kenarına yerleşmişler. Yani hatta piramitler bile suya yakın çünkü şey teorileri bile var yani sudan bir şey mekanizmasıyla piramitlerin yapıldığı hani Nevzat Bey daha anlatırdı. Suyu kullanarak basınçla taşları yükseltme vesaire. Yani
0: Peki, şeye gelelim.
2: 5 yaşın Akdeniz kıyısında piramitleri konuşmasak olur mu?
0: Olur. Ne konuşalım?
2: Kıyı.
0: Şimdi
2: Devam edelim.
0: ona gelelim. Ben zaten şu şeyi senin su kıyısında mimarlık meselesinde
2: Ha evet.
0: ona geri dönelim. Bir laf lafı açtı, oradan uzaklaştık.
2: Böyle yani kara yaratıkları olarak suya yaklaştıkça onunla nasıl baş edebileceğimizi bilmenin anlamının ve o örüntünün bir parçası olabilmenin en önemli yollarından biri orada bir şey inşa edebilmek. Canını okumadan ortalığın. Ya bu da bence o ara kesitteki yani kıyı yapılarında çok ele veren bir şey. Mesela düşünüyorum modanın deniz hamamları. atlama kuleleri tamamen ahşap strüktürlerle kurulmuş. Bugün bile o çatkı bayağı bir kocaman enstalasyonlar gibi bir sanat eseri sayılabilecek kadar güzellikte şeyler. Hiçbir devamı yok. Yani onlar zamanın bir aralığında oldular ve bittiler ve yok oldular. Şimdi bu gerçekten de zamanın ruhu içinde vardı ve sonrasında yok olacak bir şey miydi? Yoksa artık o insanlar mı yok? Bence ben ikincisine daha yakın. Yani kalabalık ve göçlerle gelen insanların o suyu tanımıyor olması onunla başa çıkamıyor. Bu nereye kadar varıyor? Mesela Bebek Rıhtımı'nı yapıyor İstanbul'da da. 2-2,5 metre yüksekliğindeki bir rıhtım. Onun üzerinde yürüyen insanların suyla ilişkisini o kadar koparıyor ki onun İstiklal Caddesi'nde yürümesiyle Bebek Rıhtımı'nda yürümesi arasında bir fark kalmıyor nerede. Halbuki biliyoruz ki eski Bebek Rıhtımı dediğimiz yer bir sandalın kuvasına kadar olan yüksekliğiyle biliyoruz.
0: Yani küpeştesinden 50-60 santim
2: Evet.
0: yukarıdadır ve
2: Bir adımda
0: ben
2: çıkabilecek bir şey.
0: sandalıma atlardım. Sandalından da kış koltuğunu çekip rıhtıma kolayca tırmanırdım.
2: Bu böyle çok basit bir şeymiş gibi görünüyor. İşte ekolojik nedenlerle sular yükseliyor, yolu koruyoruz falan. Bu başka yer yer inebilir. Değil
0: Tabii.
2: mi? Koskoca bir rıhtımda denize kadar inip ayağını sokabileceğin bir yer yok. Bu da bence insanı suyla başa çıkamaz bir hale getiriyor.
0: Peki bir şey soracağım sana. Bunun sanıyorum örneği o New Mexico muydu o şehrin ismi? Yani diyelim ki Mimar Nevzat Sayın'a bir arazi, deniz kıyısında bir arazi verdik. Burada bize bir yaşam alanları kur dedik. İnsanın denizle olan ilişkisi tasarlanabilir bir şey mi?
2: Tabii. Tasarlanabilir ve o kadar iyi tasarlanabilir ki o insanların suyla ya da kıyıda yaşamakla ilişkilerini bayağı öğretici bir biçimde onlara bu imkanları
0: Ya da
2: sunarak
0: yönlendirici.
2: evet yönlendirebilir ve mekan öğretir. Gerçekten o ilişkiyi tekrar olması gerektiği yere
0: Yani
2: getirebilir.
0: o zaman biz kültür deyince hep geleneksel bir şeyden söz ediyoruz. Genel konuşmalarımızda, değil mi? Ama demek ki bu yeniden yaratılabilir. Peki
2: Tabii ki.
0: o yeni bir şey olabilir mi? Eskinin devamı mı olur?
2: Biraz önce Hasan Edip'in söylediği gibi yani nitelikli bir şey ne zaman ne kadarının eski ne kadarının yeni olduğunu çözemiyor. Şimdiki zaman dediğimiz şey kısacık bir küçücük bir aralık. Dolayısıyla biz ileriye doğru yaşıyoruz ama geriye doğru bakarak anlayabiliyoruz ancak. Çünkü onun yani bugün kamusal bir alanın bir agoradan ne kadar etkilendiğini anlamamızın yolu o zamanı biliyor olmamız.
0: Devam et sen. Ben bir şey bakıyorum.
2: Dolayısıyla onun eski mi yeni mi olduğunu, zamansız mı bütün zamanların mı olduğunu anlamamız o kadar kolay değil. Ama bu mümkün.
0: Peki Hasan Edip işte Roma'dan buraya kadar kıyı seyri yapıyoruz. Senin izleniminde yani sen o kıyılara bakarak, o mimariyi izleyerek, hatta zaman zaman karaya çıkarak dondurma yemece filan. Senin izlerimine bu geziyle ilgili.
1: Aslında bir şekilde ya alıştığımızın dışına çıkmamız gerekiyor. Çünkü bir kere karadayken böyle istediğin rotadan gidemiyorsun. İstediğin şekilde yaklaşıp uzaklaşamıyorsun. Sana hani sadece Nelson dediği o böyle şeyin 180 derece dönmesi ve hani karadan bakmak yerine karaya bakma da dışında farklı bir hareket şans tanıyor. Bana o ilginç geliyor. Yani mesafeyi çok ilginç şekilde ayarlıyoruz. Burada tabii kaptan biraz daha katı olunca tabii zor oluyor. Ama aslında istesek daha da uzaklaşıp
0: Ama
1: yakınlaşabiliriz. Bence bir güzelliği yok.
0: orada şimdi kaptan olarak itiraz edeyim ben sana. Çünkü orada yakınlık uzaklığı güvenlik
2: Tabii.
0: endişesi sağlıyor.
1: Yok
0: Yani
1: ama Goldia da diyorum yani botla da aslında hani benim için ilginç olan o sadece karaya bakma, yani karadan bakmaya da yerine karaya bakma değil, karaya bakarken ki aslında mesafenin ayarlanması ve onunla birlikte değişen algı ilginç geliyor.
0: Nevzat dün enteresan bir şey söyledi. Ya bu dedi, denizden karaya bakmak olağanüstü bir şey dedi. Onu bir anlat
2: Evet,
0: istersen.
2: bence insanın bütün algısını değiştiren bir şey. Mesela ben bir öğrencilerimle beraber şeyi yapardım. Yani. Kalamış Marina'dan bir tekneyle Boğaz'a girip, Boğaz'da Rumeli Feneri'ne, Anadolu Feneri'ne kadar uzanıp karşıya geçip Rumeli Feneri'nden İstinye, Tarabya koyları ve girebildiğimiz kadar Haliç, sonra Florya, Atatürk Köşkü'ne kadar gidip, sonra basıp tekrar Kalamış Marina'ya gelip Todori'ye oturup kafaları çekmek, bu bir dersti yani bizim için. Bunun çok şeyi değiştirdiğini düşünüyorum. Bir bulunduğumuz yere, kıyıdaki bir yere hep karadan denize doğru değil de denizden karaya doğru bakmak kentin algısını bütünüyle değiştiren bir şey. O zaman ancak içinde bulunduğumuz şey bir kara değil, bir su olduğunda daha iyi anlayabiliyoruz o ara kesiti.
0: Peki o zaman İtalya'dan İstanbul'a getirdin bizi. Nedense.
2: Burada iyi beceriyorlar çünkü bu işi ve
0: Ve
2: abartmadan.
0: dünkü marinada ben işte hatta şey, göcek tonu sistemlerini falan da konuştuk. Yani çok insani bir yoğunluk vardı. Tekne, büyük tekneler, küçük tekneler, sandallar, orta boy tekneler falan. Yani insanın içini daraltmayan, bütün diğer teknelerin rahatça şeyi yapabildiği bir demir leme düzeni yapmışlar. Benim çok hoşuma gitti. Sen mesela şey ne diyorsun? İstinye ve Tarabya koyları. Ben mesela İstinye'yi kaybettiğimizi düşünüyorum. Orası belki de dünyanın en güzel koylarından bir tanesiydi. Ki bir şey içinde yüzer havuzlar vardı teknenin. Ama yani orası birdenbire radikal bir şekilde değiştirildi. Eskisini rehabilite etmek yerine, yani oradaki yerel halka ait olduğu çok belli eden sandallar, tekneler vesairesi, onlar bir şekilde silinip atıldı ve bir tekne otoparkı ya da tekne parkı haline getirildi. Nasıl önlenebilir böyle bir şey?
2: Ya şunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Kapasite meselesi çok önemli. Yani oraya ne kadar çok tekne doldurursak o kadar iyi ya da faydalı bir şey yapmış oluruz fikrinden uzaklaşmak gerekiyor.
0: Faydalı
2: Oranın
0: mı, karlı mı?
2: işte faydayı nereden
0: Ya
2: alıyorsan bence hep karlılıktan ölçüldüğü için de ipin ucu kaçıyor. Yani o koy kaç teknenin barınabileceği, hangi boyda kaç teknenin barınabileceği bir şey olarak hesaplansaydı bence çok güzel bir yer olabilirdi. Ama
0: evet.
2: şimdi biraz ipin ucu kaçmış gibi görünüyor. Yine de etrafındaki düzenleme bitmediği için çok keskin bir şey söylemek istemiyorum. Evet, nitekim Tarabya için de aynı şeyi söylemek mümkün. Fakat bu işte tam denizle yaşamayı becerememenin uçlarından bir tanesi. Bu gezide ne yapıyoruz? Bazı limanlara girmek istiyoruz, bazı marinalara girmek istiyoruz ama yer yok.
0: Evet.
2: Yani bize
0: Otellerde
2: de
0: yer
2: bir
0: alınması gibi.
2: evet bu yani o kadar bir yatak daha ekleyelim, 10 yatak daha ekleyelim, 3 tekne daha aldıralım gibi bir derliyoruz. Böyle olunca da bir de marinaların çok pahalı olduğunu düşün. Gerçekten senin söylediğin gibi bu bir karlılık haline dönüşüyor. O ara kesitte suyla karanın arasında yaşamayı becerebilmek için bunun özendirilmesi lazım. Senin söylediğin Positano'daki şey değil mi?
0: Evet.
2: Evet, hepimiz tonozlara bağlandık. Ne bir mendirek var, ne bir liman var ama işleyen bir mekanizma var. Bu da küçük bütçelerle de bu işi yapabilecek olan insanların önünü açıyor. Halbuki biz yine tonozu götürüp Göcek'in içine atıyoruz ve
0: Bir de kıştan bağlanmak içinse kıyıya da ton uzatıyor. Koca 1 metre, 2 metre, 1 metre yüksekliği koca koca beton blokları.
2: kıyı orada dururken.
0: Evet, kıyı orada dururken yani kıyıya bir mapa çakmak yerine bir de şey tabii burada söyleyeyim bari. Şimdi ağaçlara tekne bağlamak yasak. Neden yasak? Çünkü ağaca
2: Hırpalıyoruz.
0: bağladığını halat ağacı zedeliyor, dolayısıyla yasak. Halbuki ağaç teknenin bağlanabileceği en sağlam yerlerden bir tanesi. Basit bir kemerle, kalın böyle bir 30-40 santim kalınlığında bir kemerle, o kemerin ucuna takılacak metal iki tane mapa ile o ağaca tekne bağlanır. Ağaç da zarar görmez. O ağaca tekne bağlanmamak için oraya atılan o beton bloklardan da kurtuluruz. Yani aslında çözüm dediğimiz şey akılla birleştiği zaman yürümeye devam ediyor.
2: Ama işte tam burada o kıyıda yaşamayı becerebilen insanların yapabildiği, diğerlerinin akıl edemediği yere geliyor. Onu yasaklayarak çözüyor. Öteki ise çözüm bularak onunla başa çıkıyor. Arada bu kadar küçük bir fark var, küçük tırnak içinde.
0: Peki Hasan Ali, şu birazcık senin şu felsefe kariyerinden söz edelim. Neler var şeyinde, önünde? Yani ne planlıyorsun? Merak ediyorum. Bu
1: Kıyıdan mimardan ayrı olur.
0: kıyıdan, yok istersen onu da beraber, ama ben genç bir insan olarak, çünkü biz burada işte bayağı bir şeyler deneyimlemiş iki kişi olarak şey yapıyoruz, ama ben hep şeyi merak ediyorum. Yani senin yaşındaki bir insanın Türkiye, işte Avrupa vesaire filan derken nasıl bir gelecek seni heyecanlandırıyor? Tekne alacak mısın?
1: Hayır, asla.
0: Neden?
1: En iyi
0: Başa
1: tekne,
0: bela deli
1: en iyi
0: işine
1: tekne arkadaşının teknesi.
0: yarıyor. En iyi tekne
1: Doğru.
0: babamın teknesi.
1: O da değil, sonra bize kaldı mı yine bela olur. Bize
0: Ya
1: kalmayacak bir şey olması lazım.
0: ha.
1: Yani senin tekneye gelirim. Yani bizim, yani aslında sizin kuşakta da vardı ama belki size biraz daha bir şey vardı, optimizm vardı. Bizde biraz daha şey hale geldi. Çok büyük insanlar hayallerle düşünmüyor. Biraz daha nasıl şunu bunu kurtarırım diye düşünüyor.
0: Bu ülkeden kaçma tırnak içinde hali.
1: O kaçık zaten. Ben kaçıp ülkeden kaçsam da ama bu sefer
0: Ama
1: dünyadan kaçamıyorsun.
0: bir dakika, şimdi şey farklı yani. Daha iyi eğitim almak için Amerika'ya, İngiltere'ye, Almanya'ya gitmek, o başka bir şey. Ama bir de hal, üniversiteyi de bitirmiş, yani o noktaları geçmiş. Türkiye'de yaşamaktan hoşnut olmayan bir genç insan nüfusu var.
1: Evet.
0: Onlara ne diyorsun?
1: Hangi sebepten dolayı bunu istediklerine göre biraz değişir. Mesela Hollanda'da arkadaşlarımla şeyden korkuyor. Yani kadın olduğu için Türkiye'de olmak istemiyor ya da cins olabilir. Bu tip sebepler oluyor. Yani daha politik sebepler var. Kimisi sadece keyif için istemiyor. Bence konudan konuya değişir. Ben sadece aslında belli bir eğitim kalitesi için
0: Yurt
1: yurt
0: dışındasın.
1: dışındayım. Sonrasında zaten Türkiye'ye dönmek istiyorum.
0: Dönmek istiyorsun. Nevzat, sen başka bir ülkede doğmak ister miydin?
2: Yok ya, ben Kavafis'in şiirindeki gibiyim yani. Nereye gidersen git, bu şehir arkandan gelecektir senin. Yani bu, ben çok buralı bir adamım. Yani tamamen buraya. Küçük denemelerim oldu ama hiçbirini beceremedim. Ve buradayım ve burada da kalacağım. Ama şu bana önemli geliyor. Biraz önce Hasan Edip'i dinlerken o mimarlığı bırakıp felsefeye geçti ya. Halbuki mimarlıkta devam etseydi, mimarlık ister istemez insanı iyimser yapıyor.
0: Hadi
2: Bir
0: ya.
2: iyimser bir gelecek fikrin olmadan mimarlık yapamazsın ki.
1: Ama bak, ilginç, çünkü benim aslında şeylerden biri ya mimar olursam iyimserliği nasıl yapabileceğim ki? Çünkü bunu nasıl dün konuşmuştuk. Yani iktidar ve sermaye dışında var olamayan bir meslek olduğu için aslında insan belli noktada şey seçmeye çalışıyor. Ben nasıl meslek seçersem o kadar iktidardan bir şekilde özel kalabilirim diye düşünüyor. Aslında insan hani iyimserliğiyle yöneleceği bir meslek ama bir yandan da zor yani. Aslında sen
0: Bu
1: onu nasıl mesela kendin
0: iktidar
1: çekiyorsun?
0: dediğin şey nedir?
1: Yani
0: Yani hangi iktidar?
1: siyasi iktidar ama
0: Ya
1: onun da
0: hükümet mi,
1: hükümet ama
0: devlet mi?
1: aslında belli noktada belki daha çok da aslında sermaye sıkıntısı. Yani çünkü hükümet baskıcı bir hükümet olsun olmasın fark etmez. Günün sonunda yaptığın iş para yani büyük herhangi bir büyük prodüksiyonun zaten o sıkıntıya gireceği için bilmiyorum orada şey görüyorum yani bir kısıtlama olarak görüyorum.
0: Peki
1: Cevap bir şey merak ediyorum. Cevap
0: bak,
1: olarak bilmiyorum benim. Tam
0: çünkü
1: burada bir şey söylemeliyim ha.
0: peki,
1: Cevap ver o
0: ben bir şey sana ona ekledim. Biraz önce Hasan Edip'e sorduğum soruları tersten sana sorayım. Sen eğitim veriyorsun.
1: veriyordum.
0: Veriyordun ama verdin.
1: Verilebilir hali kalmadığı için
0: Nedir
1: orada
0: genç?
1: değil.
0: Genç şöyle kafa.
2: Şöyle. Biraz önce Edip'in söylediği yer bence çok önemli bir şey. Gerçekten Manfredo Tafuri bunu çok da özetliyor. Yani mimarlık siyaset ve sermaye ile ya da iktidar ve sermaye ile o kadar içli dışlıdır ki ona asıl ihtiyacı olanlar için anlamlı bir şey yapmasını bekleyemeyiz. Şimdi bu çok sert ve karamsar bir ifade. Ama biraz sonra aynı metinde biraz sonra şöyle diyor. Buna rağmen diyor, bu düzenin içinde kalarak hala iyi, yeni, anlamlı bir şey yapmak mümkün. Bunu aramanın bir yolunu mutlaka bulmalıyız. İşte tam o noktada iyimser kılıyor. Eğitimine gelince işi, belirli bir dünya görüşü çerçevesinde bakmaya başladığında bir şeyin herkes için olması, seçkinci olmaması, ekonomik olması, yapılabilir olması, mülkiyet meselelerine nasıl çözüm getirdiği, kamusal alanları nasıl çözümlediği falan bunlar yani mekanın öğrettiklerinin önünü açabilmek için hala iyimser olmayı gerektirerek yapılabilecek olan şeyler. Öğrencilere gelince yani öğrencilerin ne yazık ki yapacağı bir şey yok. 200 tane mimarlık okulu.
0: 200 tane.
2: 200 tane mimarlık fakültesi var. Bu bir zırvalık. Yani bir şeyi biliyorsun, değersizleştirmek için
0: Çoğaltır.
2: çoğaltırsın. Ve dolayısıyla bunu yani iki türlü olabilir. Bayağı programlayıp değersizleştirmek için bunu yapabilirsin. İkincisi sersemlikten bunu hesaba katmadığın için anlamsız bir biçimde bunları türetir, çoğaltırsın ve kendiliğinden artık değersizleşmiş olursun. Böyle bir sıkıntı yaşıyor
0: Şu
2: Türkiye'de
0: da var
2: mimarlık eğitimi.
0: mesela şu anda Türkiye'de yıllardır yoksulluğu çoğaltarak bir siyaset yapıyor. Yani hani o meşhur şey vardır ya şehrin önüne bir tane havuç koyarsın da eşek gider. Havucun değeri çok arttı. Yani normal olarak insanlar o kadar yoksullaştırdık da yoksullaştırdılar ki en küçük bir şey bile onların ilgisini ya da reyini, oyunu almaya neden olabiliyor. Ve ben bunun bir siyaset asgari ücretin bu düzeylerde olması, yoksulluğun bu kadar artması, İşte üç tane asgari, dört tane asgari ücret düzeyli bir araya gelince bir evde ancak yoksulluk sınırını aşabildikleri bir ülkede neden bu politikalar izleniyor? Çoğaltmak. Ne diyorsun?
2: Yani kendi varlıklarını sürdürebilmek için bulundukları yerde diğer insanı mesela ben kıyıda yaşamaya getireceğim yine konuyu. Ha, bütün kıyılar kendiliğinden daha demokratik, daha modern, daha seküler bir dünyanın parçası. Kendiliğinden böyle. Ve bu o kadar net bir şeydir ki mesela Karadeniz'in denizle ilişkisini kesen o yol yüzünden Karadeniz'in protest kimliği, demokratik kimliği, seküler dünyaya hazır olan kimliği yok edilmiştir. Yani Trabzon'un bundan 50 sene önceki Trabzon'la bugünkü Trabzon arasındaki fark içinde denizden geçen yolun inanılmayacak kadar bir önemi vardı ve Ordu'da geçmeyen yol. Şimdi bunlar Yani ne alakası var gibi görünüyor ama bunlar o kadar kıymetli, o kadar önemli şeyler ki bu bağlantı orada kopuyor. Onun için de hani seküler bir dünyaya alışkın olan insanlar daha tutucu, daha sert ve ötekine tahammülsüz bir hale getiriliyor. Ve dolayısıyla senin söylediğin biraz önceki havuç örneğinde çok ilginç. Artık havuç da yok. Ama aynı davranış sürüyor.
0: Peki konuşalım. Biraz önce sen bu hani Karadeniz'deki otoyol
2: Evet.
0: yaşam denizdeki karadaki hayatın arasında bir blok çünkü. Daha önce bebek için verdiğin o yüksek rıhtım da öyle. Yani biz eskiden bebekte yalı boyundan denize girerken şimdi artık yok. Çok az Boğaz kıyısında çok az yerde artık insanlar işte Aşağıda var Emirgan'a doğru falan denize girebiliyorlar. Ama onun dışında kalmadı öyle bir denize dair bir sosyal yaşam kalmadı.
2: İşte kalmaması o fiziksel ortamın değiştirilmesinden ve hangi kapıya hizmetle yapılıyorsa bence bir tek nedeni var. Denize ait yaratıklar olmamalarından yapıyorlar. Ya kimse San Marco Meydanı'nı Venedik'te yükseltelim suların basmasından kurtaralım demiyor yani.
0: Ne yapıyorlar?
2: Bak
0: Bırakıyorlar.
2: sular basıyor orayı. Evet evet çizme giyiyor.
0: Çizme
2: İskeleler kuruyor. O onun da yaşamayı becerebilen bir şey. O yani bu deniz bizden giderek uzaklaştırılan bir şey. Yani teknelere bak. Kaç tanesi denizin üstünde durmayı becerebilecek nitelikte? Portakal sandığı gibi şeylerle Rowenta ütü arasında bir takım şeylere tekne diyoruz. Yani. Onun için bence olmuyor.
0: Evet tabii bir de şeyde bir hani yelkenci motor yatçı ayrımı vardır aslında bilir misin? Yelkenciler kendileri biraz daha üst
2: Denizci
0: sınıf zannederler. Aslında tabii doğrusu o değil. Yani denizci olmak için de yelken de şart değil. Motor yatta da denizci olunur. Yelkenci de denizci olunur. Maganda olmaksa yelkenli de olur, motor yatta da olur.
2: zanneder.
0: Yani bu tamamen insanın kendisiyle ilgili bir şey. Peki biraz ne kadar zamanımız var?
2: Bence
0: Aşağı
2: hiçbir gerçek denizci maganda olmaz. Olamaz. Yani
0: olur.
2: doğası gereği olmaz. O olamamış. Daha denizci olamamıştır.
0: Ya maganda. Şimdi arkadaşlar 40 dakikaya gelmişiz. Yani aşağı yukarı bir 15 dakikamız daha var. Ben yeniden Silver Romance'a dönmek istiyorum ve rotamızı da Sicilya ve Messina var. 7 ayak daha var önümüzde. İtalya kıyılarında 7 noktayı daha gözlemleme şansımız olacak. Ben şeydeyken Roma'ya yakın yollarda o hani kıyı düz şeylerde işte Türkiye'ye benzetmelerinde, Celaliye benzetmesinde filan hep şeyi umuyordum. Ya bu coğrafya değişecek, mimari değişecek filan. Hakikaten öyle oldu. Bundan sonrasını Nevzat kıyıları tanıyor musun? Biliyor musun nereye gideceğimizi?
2: Ve Messina'nın bir şey hedef nokta olduğunu biliyorum.
0: Bir sonraki şey neydi?
2: Alexandria,
0: Agropoli.
2: Agropoli.
0: Bir sonraki yarın, ya bugün aslında bu program bittikten sonra çünkü bu marinadan çıkışımız biraz bizim bu radyo sohbetimize bağlı olarak bir saat kadar ertelendi. Program biter bitmez demiri toplayıp tekrar yola revan olacağız. Peki Nevzat Sayın başka bu yolculukla ilgili.
2: Ya keşke bu yolculuğu mesela mimarlık öğrencilerinin hepsi yapabilse. Ya yani o kadar önemli bir şey ama diyeceksin ki ya adamlar İstanbul'da yapmıyorlar bunu burada mı yapacaklar? Evet o da bir acıklı olan
0: Peki
2: tarafı.
0: şöyle bir şey yapılamaz mı mesela? 10 tane öğrenciyi toparlayıp İtalya'ya getirip şuradan şuraya kadar böyle bir teknede bir yolculuk yok. Bir tür araştırma gezisi halinde çevirmek.
2: Valla en son şeyde Bilgi Üniversitesi'nde Berlin'de bir toplu projesi yapıyordu diploma öğrencileri. Fakat çok ilginç. Ben onun jürisine gittim. Vaziyet planında yanın kıyısında yer aldıkları nehri çizmemişlerdi. Yani, dolayısıyla kıyıda olma kitline sahip olmayınca o ne yaparsan yap olmuyor. Onu o böyle belki de bazı şeyler belli yaşlarda öğrenilmesi gerekiyor. Yani Küçük Prens'i üniversitede okumazsın. Ya en azından ilk defa üniversitede okumazsın. Ya bu da böyle böyle genetik kod gibi insana kendiliğinden işleyen bir şey haline mutlaka gelmeli.
0: Peki madem sudan söz ediyoruz, gel Eskişehir'i konuşalım. Ben Eskişehir doğumluyum. Or, sen bilir misin aslında Eskişehir'i? Hiç
2: Tabii.
0: gittin mi?
2: Ben bilirim.
0: Hayır. Eskişehir sıradan bir Anadolu şehriyken bir yerel yönetim desek doğru mu yazar?
2: Evet.
0: O
2: Yerinden yönetim.
0: diye mesela ben porsuğa düştüm küçükken. Boğuluyordum. Çünkü o porsuğun yanlarında böyle balçık halinde bir şey vardı. Çamur katmanı vardı. Ve batıyorsun içine. Ben düştüm porsuğa. Sonra bir ota tutundum. O otu koparken öbür elimle bir ota. Yani yavaş yavaş kurtlu bir elma ağacının sapına ulaşabildim. Oradan da çıktım. Sonra o Boklu Nehir birdenbire geçen sene gittim. Olağanüstü, sevimli, güzel, temiz, modern bir hale dönüşmüş. Aynı insanlar, aynı coğrafya ama müthiş bir değişiklik.
2: Eskişehir gerçekten de İç Anadolu'nun şeyi yani böyle Mekke'si gibi. Çünkü Yılmaz Büyükerşen'in varlığını unutmamak gerekir.
0: Onun için
2: Yani
0: sordum
2: adam
0: zaten.
2: kafaya taktı ve bir üniversite kenti yaptı. Yani kentler de tekneler gibi. Ne, bir şeyin kenti olduğunu, özellikle bu ölçekteki şehirlerde. Ve Eskişehir bir üniversite kenti olmayı becerdi. Porsuk'la ya da etrafıyla bütün şehirdeki yaşama biçimiyle bence inanılmaz bir aşama gösterdi. Yani ki çok keyifli bir şey orada olmak. Om Müzesi'nin oradaki varlığı da buna yine başka bir boyut kattı. Bu biraz önce konuştuğumuz hikaye. Mekana müdahale bir programatik bir anlamda desteklendiği sürece bir yerden yepyeni bir yer üretmek mümkün. Katılımcı olmak koşuluyla, yani dayatmacı değil, üstten bakarak değil, o insanları bu durumun içerisine katarak, o insanları bu işin bir parçası haline getirerek ve o insanları bunun için düşünen insanlar haline getirerek gerçekten bir şehir bambaşka bir şehir haline getirebilir. Bu her zaman negatif olmak zorunda değil yani. İyi bir şey de bu.
0: Onun için Eskişehir'i konuşmak istedim. Tabii bu tür şeylerde beni en çok korkutan şey Nevzat, geri dönülmez müdahaleler. Yani bir yere getiriyorsun, bir şeyi çakıyorsun, o artık yönetim vesaire değişse yarın öbür gün yerinden kaldırılamayacak yapılar oluyor. Yani sen gelip hiç olmadık bir yere bir tane camiyi oturttuğun zaman oraya o cami oturmuş oluyor.
2: Ben iyimser bir sosyalist olarak her şeyden geriye dönülür diye düşünüyorum. Yeter ki ne yapılacağına dair bir ana fikrimiz olsun ve o ana fikrin zaman içerisinde nasıl katılımcı bir biçimde hangi programla yapılacağına dair bir öngörümüz olabilsin. Yani bu bence yeter. Uzun sürer, kısa sürer. Ama kesinlikle
0: Arkoteli kim kesmişti?
2: ilk dilekçeyi veren benim.
0: Öyle mi?
2: Evet.
0: Onu...
2: Mimarlar Odası'nın olağanüstü bir başarısıdır o. Gerçekten yani hiç beklenmiyordu böyle bir
0: Beş
2: şey.
0: kat galiba kesildi değil mi?
2: Evet.
0: Yani
2: Hatta hiç unutmuyorum. Oktay ikinci şey demişti bana. Ne yapmamızı istiyorsun yani? Kestirelim mi şunu? Evet dedim, tam olarak bu. Ya saçmalama Allah aşkına dedi. Fakat sonra o benimsendi ve devam etti orada. Çok iyi bir projeydi. Bak biraz önce şehirlerin Eskişehir örneğindeki şey. Şimdi geçenlerde ben Erzincan'a gitmiştim. Doğru, ve Erzincan eskiden de işte askerlik bölgesi olduğu için bildiğim bir yer ve çok iyi bir mutfağı vardı. Abi doğru dürüst yemek yiyecek lokanta yok. Şimdi bu mesela biraz önce deniz kıyısında yaşamak ya da kıyıda yaşamak dediğimiz şey mutfağı da çok belirliyor. Ya yani kıyıda yaşıyor ama deniz ürünü pişirmeyi bilmiyor. Çünkü kıyıda yaşamıyor aslında. Senin söylediğin gibi yani bankta sırtını dönmek gibi. Yani onunla hiçbir ilişkisi olmadan yaşıyor. Onun için de genellikle hayıflanıyoruz ya, böyle Yunanistan, Fransa, İtalya gibi ülkelerde olan mutfak niye bizde yok? Çünkü onlar evlerinde pişeni pişiriyorlar lokantada. Halbuki bizim balıkçı lokantalarımızda pişenler evlerimizde pişmiyor. Yani benim evimde pişiyor ama bir ölçü değilim ben.
0: Evet.
2: Ya bu bence çok fukaralaştırıyor. Çok zengin olabilecek olan bir dünyayı.
0: Peki ben şimdi burada Hasan Edip'e sormak istiyorum. Hasan Edip, dışarıdan Türkiye'ye bakmak nasıl bir şey? Biz şimdi burada bir sürü şey yaşıyoruz. Ama onu yaşarken zaman zaman itiraz ettiğimiz bazı şeylerin normalleştiğini görüyoruz. Yani bunun en tipik örneği artık hani gözaltına alıp tutuklanmak artık şaşırtmıyor bizi. Aa, sırada kim var noktasına getirildik zorla. Türkiye dışarıdan nasıl gözüküyor?
1: Ya aslında biz dışarıdayken de yine içinden bakıyoruz bir şekilde. Çünkü ya bir şekilde dışına çıkamıyoruz. Tamamıyla çıkan zaten o kadar Avrupa'nın baktığı gibi bakar. Yani oradaki haberde ne çıkıyorsa o şekilden bakar. Ben her türlü bir şekilde içinden gördüğümü düşünüyorum. Yani aynı tutuklamaları olsun, değişimleri olsun, tepki. Çok böyle hani tüm ülkenin ağzı aynı şekilde açılıyor gibi.
0: Hayır, ben bir şey diye mesela bizim o hani alıştırıldığımız bazı şeyleri sen uzaktan daha farklı bir filtreyle görüyor olabilir misin diye sordum.
1: Belki biraz daha hani nasıl olabilir daha çok düşündüğüm bir yerde oluyorsun. Özellikle gittiğin yerdeki tabii kültüre bağlı, siyasete bağlı. Ama özellikle belli siyasi özgürlüklerin falan olduğu bir yerdeysen biz ne olabiliriz, nereye gidebiliriz yani düşündürten bir şey oluyor.
0: Peki sen hangi ülkede okuyor idin?
1: Hollanda.
0: Hollanda. Hollanda'daki gençlerin kendi aralarındaki tartışmalar benzer tartışmalar mı?
1: Hayır, hani aslında tüm dünyada olan temel bir tartışma orada da var. Yani daha liberal görüşlü insanlarla daha sadece popülizmin çatıştığı bir şey var. Ama bunların gerçeklikleri ve etkisini çok farklı yaşıyorlar. Yani orada daha sadece popülizm bizde olsun ya da daha genel olarak çarpık gelişmiş ülkelerde olduğu kadar etkili olmuyor. O yüzden onlar için politik gerçek çok farklı, daha hafif bir şey aslında. Yani mesela genel olarak solcuların şeyi vardı, yani şu parti ya da şu parti fark etmez ki mantığı vardır. Aslında daha çarpık gelişmiş ülkelerde daha çok fark ettiğini de görüyoruz. Etkisi daha büyük. Yani
2: Evet, çok doğru.
1: Amerika'da yaşayan biri için mesela Trump Biden çok fark aslında çok da fark eden bir şey olmuyor. Hatta yani Orta Doğu'daki biri için her türlü aynı hükümet oluyor, aynı bombayı atıyorlar diyebiliriz. Ama Türkiye'de bu fark çok oluyor ve bunu bence anlamıyorum. Oradaki siyaset çok daha saf onlar üzerinden gelişiyor. Yani ona bir hakaret değil aslında. Sadece belli bir yere aslında da varabilmişsin ki tartışmalar değişiyor. Yani iyi kötü anlamında değil. Sadece farklı bir
2: Ben Hasan Ali'ye bir soru sorabilir miyim? Böyle bir
0: tabii
2: hakkım var mı?
0: var tabii.
2: Ya şey geldi
0: Dükkan
2: aklıma.
0: senin
2: Evet. Şu
0: Nezet.
2: geldi aklıma. Şimdi havaalanı bile deniz seviyesinin 6 metre altında olan bir
0: Evet.
2: yerde yaşıyorsun. Delta Works gibi denizin seviyesini, su seviyelerini ayarlayan dünya kadar sistemlere sahip. Bütün hikayelerinde koruma bentlerinin üzerindeki delikleri tıkayan çocukların hikayeleri anlatılıyor. Böyle bir yer. Öyle bir yer ya da bir yapı yapacaksın. Önce arazideki etrafını çevirip suyunu boşaltarak başlıyorsun.
0: O ne
2: Suyu.
0: demek ya? Temel suyunun boşalması.
2: Çünkü su seviyesindesin zaten.
0: Altında.
2: Altında.
0: Altındasın.
1: Dal
0: Onun da büyük
1: trenşi kısmı sudan çıkarılmış.
2: tabii.
1: Yani aslında yani suyla ve mimardan bahsedecek aslında çok ilginç bir yani Hollanda konuşulması gereken bir yer ama.
2: O yüzden de bir arsanın sınırlarında palkrençler çakarak
0: He,
2: yapılıyor.
0: anladım.
2: Orayı önce havuz haline getiriyorsun, suyunu kazıp suyunu boşaltıyorsun, sonra yapıyı içine yapıp bırakıyorsun şey. Peki orada hissediliyor mu bir deniz ülkesinde yaşadım. Bir de eski sömürge imparatorluğu olduğu için.
1: Evet, yani belli yerlerinde çok istiyorsun ama ülke aslında çok ilginç. Mesela çünkü Rotterdam gibi bir yere gidersen çok daha bombalanmış, yeniden yapılmış bir yer. O Hollanda'nın o sömürü gerçekliğini vermiyor. Daha şu anki küreselleşme şeyini veriyor, hissini veriyor. Amsterdam biraz daha o eski sömürü hissini veriyor. Kanallarıyla birlikte tüm o geçenler. Ama o sudan çıkartılmış hissini sadece belli yerlerde daha çok hissedebiliyorsun. Gerçekten böyle baktığında etrafında sadece hani su seviyesindesin. Ama Amsterdam mesela böyle çok hissettiren bir şehir değil. Kendini sana daha farklı bir dünyaya sokmayı beceriyor. Onu düşünmüyorsun aslında. Çünkü çoğu sudan çıkartılmış gibi değil. Yani yine Amsterdam'ın kendisi, yani ortasında aslında merkezde yine eski haritalarda su olan dam diye bir mekan var. Dam şu an merkez bölgesi. Oralarda biraz hissettiriyor ama aslında tarihini bilmeyince insanın hiç aklına gelecek bir şey
2: Gelecek
1: değil.
2: gibi değil.
1: Ya o da aslında ilginç bir beceri kısmı.
0: Peki arkadaşlar, programın sonuna geldik. 1-2 dakikamız var. Hasan Edip, son ne eklemek istersin?
1: Açıkçası Sicilya için heyecanlıyım. Biraz daha farklı bir şey göreceğimizi düşünüyorum.
0: Ben de.
1: İtalya'daki de çarpık gelişmeyi daha net göreceğimizi düşünüyorum. Yani güneye indikçe. Çünkü aslında bunu demedik. Ama kıyıda gitmek tabii nereye doğru gittiğin önemli. Yani İtalya gibi bir yerde kuzeyden güneye gittiğinde çok aslında bir değişimi
0: Kültürel
1: görüyorsun.
0: değişim.
1: Kültürel bir değişimi görüyorsun. Hatta tam tersi kültürel değişimi ters yönde izlemiş oluyorsun gibi. Yani İtalya'da bunların nasıl geliştiği tabii ayrı bir konu ama bana o ilginç geliyor. Onun için aslında heyecanlıyım.
0: Deze sayın.
2: Hasan Edip'in söylediği şey önemli. Hatta işte beyaz İtalyanlar Roma'dan sonrasını İtalya diye saymayacak kadar azıtmış durumdalar. Bu hissediliyor gerçekten. Napoli mesela çok ilginç. Roma ile Napoli arasında inanılmaz bir fark var. Milano ile daha da sert farklılık. Milano ile Napoli arasında fark olabilir. Ama bu ben şeye çok inandığım için bölgeselci tutuma bunların birbirine göre daha iyi daha kötü değil. Farklı şeyler olduklarını ve bunun korunması gerektiğini. Hatta İtalya'da da var, bu İtalyan birliği kurulmuş olmasına rağmen ara ara depreşse de Kuzeylilerin başka bir ülke olmak istediği, yine de içten içe federatif yapıyı koruyorlar. Bence bu üniter devlet anlayışının inanılmaz bir biçimde çözümsüz bir yere getirdiğine bir kanıt bizim için. Bu yerinden ve yerel yönetimin güçlendirilmesi gerekiyor. Onun için Napoli başka bir yer, Milano başka bir yer, Roma başka bir yer. Bunu sağlayabilsek zaten çok
1: Yırtık.
2: yırtacağız ama tam tersine tek ülke lafında ısrar ettiğimiz bence işimiz çok.
0: Peki, Açık Deniz'i bu hafta Nevzat Sayın ve Hasan Edip Bısıroğlu'yla yaptık. İtalya'nın batı kıyılarındayız ve şu anda Salerno'dayız. Yarın Agropoli'ye geçeceğiz. Oradan 7 ayak sonra da Sicilya'ya varmış olacağız. Yol boyunca Açık Radyo tatilde olmaya devam edecek. Arşivden programlar sizlerle olacak. Ben yine enteresan bir mimar yakalarsam Nevzat Sayın gibi bir program daha yaparım belki. Evet, Açık Radyo Açık Deniz bu hafta da böyleydi. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Hoşçakalın.

Önüm, arkam, sağım, solum, deniz, açık deniz. Hazırlayan ve sunan Beysun

0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: Reklamlar.
2: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Reklamlar bitti.

0: Farsi Dünyanın Müziği. Hazırlayan ve sunan Milat Bülent Kılıç.
1: Selamlar dostane geremi. Ezap Açık Radyo, Bername Fizan Ekspresi Remişnevit. Milat Bülent Kılıç estem. Geçen programı paldır küldür hazırlamıştım. Ailemizde bir hasta var demiştim. Ne yazık ki yeryüzünde anne dediğim ikinci insanı, eşimin annesini kaybettik. Bu nedenle programı son dakikada ve büyük bir hızla hazırlamak zorunda kalıyorum ve anlayışla karşılayacağınızı umuyorum. Annemiz yaşama sevinci, yaşama arzusu dorukta olan bir insandı. Ben de hepinize ve yakınlarınıza sağlık ve yaşama sevinci diliyorum. Birkaç söz edip sizi müzikle baş başa bırakacağım. İran'a yönelik savaş konusunda uzunca konuşacak durumda değilim bugün ama İran-Azerbaycan'daki milliyetçilerin Kürt gruplarına ve özellikle de PEJA'a karşı teyakkuza geçtiğini geçen hafta da anlatmıştım. Öyle gözüküyor ki İran-Azerbaycan'daki milliyetçi gruplar Kürtlere karşı silahlanmaya karar verdiler. Bu konuda bir adım attılar mı, atacaklar mı, bunu benim bilmem elbette mümkün değil ama ifadeler bu yönde. Bu nedenle Türkiye'deki Kürt açılımını bütün bölgeden ve özellikle İran coğrafyasından ayrı ele almak hatalı olacaktır. İlgilisi için bu konuya dikkat çekmiş oluyorum. Şimdi müziğe geçelim. İlk parçamız 20. yüzyıl İran müziğinin, klasik İran sanat müziğinin en beğenilen parçalarından biri olan Elahe-i Naz olacak. Yani Naz tanrıçası. Ve bir zamanların büyük sanatçısı Benan'ın sesinden dinleyeceğiz.

Sırada 1950'lerin ortasından başlayarak İran müziğine damgasını vuran önemli müzisyenlerden biri olan Emad Ram'dan bir parça var. Parçanın arasında dönemin ruhuna uygun olarak birkaç kısa şiir de yer alıyor ve dinleyeceğimiz parçanın adı Hodaya, yani Tanrım ya da Ey Tanrım. Emad Ram'dan dinliyoruz.

0: عاشقا نام مرا یاد مکن، این همه ناله و فریاد مکن. خواب شیرین غمت از دل ببرد، یاد افسانه فرهاد مکن.
1: Apaçık Radyo'da Fizan Ekspresi programını dinliyorsunuz. Fizan Ekspresi her cumartesi saat 14'te yayınlanıyor. Dinleyeceğimiz parçayla ilgili bir takım rivayetler var. Ben size bunlardan en ünlü olanını birkaç yıl önce anlatmış ve bu parçayı da dinletmiştim. O rivayete göre az sonra dinleyeceğimiz Geriye'ye Leyli, yani Leyli'nin Ağlayışı, Leyli'nin Gözyaşları adlı bu parçayı Üstad Esadullah Melek gençken aşık olduğu komşu kızının ölüm haberini alınca bestelemişti. Dokunaklı bir hikayedir ama parçanın aslında başka birine ait olduğunu, Esadullah Meleğin ondan aşırdığını iddia edenler de var. Her koşulda güzel bir parça ve şimdi onu dinleyeceğiz. Geriye'ye Leyli, Leyli'nin Ağlayışı.

İranlı sanatçı İreç, yani İreç Hacı Emiri artık çok yaşlı ama yine de mutluluk verici bu çünkü yaşıyor. Şimdi ondan çok sevdiğim bir parça dinleyeceğiz. Ben İreç'in sesini de çok beğenirim ama onun özellikle bu parçasını çok beğeniyorum. Bir tesnif bu ve Şebe Barani adını taşıyor, yani yağmurlu gece. Dinliyoruz.

Apaçık Radyo'da Fizan Ekspresi programı devam ediyor. 1960'lı yılların İran'ında Farsça ve Asurice şarkılarıyla tanınan Narmela Hanım'ın Farsça bir şarkısıyla devam edeceğiz. Parçanın adı Teşrif Nedaşti, yani buyurmadın, teşrif etmedin.

Richie Boroumendan, Amerika'da yaşayan İranlı orta yaşlı bir müzisyen ama bir süredir yeni bir şeyi yok sanıyorum. En azından ben rastlamıyorum. Onun birçok kez çaldığım bir parçasını dinleyeceğiz bugün ve öyle kapatacağız. Parçanın adıysa Ta Sedai Berk, yani yaprağın sesine kadar. Richie Boroumendan'dan dinliyoruz onun kendi parçasını. Ta Bername-i Diger, Golo Golzar Başit. Bir sonraki programa kadar gül olunuz, gülizar olunuz.

0: Farsi Dünyanın Müziği. Hazırlayan ve sunan Milat Bülent Kılıç.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Gülseren Çakıl'a teşekkür ederiz.
2: Devrimi düşünebiliriz, düşünebiliriz. Hatta yetmez bir sistem bile kurarız. Şöyle sistemimiz şöyle olsun vesaire. Bunu ne zaman yaparız? Devrim yaptıktan sonra. Şu anda bunu düşünüyorsan yaparsın. Yapmaya başlarız. Sonra da hep öyle yaşarsın. Ve böyle böyle çoğalır. Hayatta da böyle bir anlamlı ilişki kurarsın. Yolda yürürken de yürüyüşün ona göre. O adımların öyle gider. İnsanlara baktığın göz değişir. Herkes de bu adam ya da bu insan niye böyle bakıyor diye elbette ki seni sorgulayıp anlamaz ama birileri anlar, bir şey bulur yani. Birisi farklı yürüyordur orada. Sana bir puan yazmaz da bir şey verirsin hayata yani. Bakkala bir şey davranırsın. Manavdan bir şey alırken tuhaf bir ilişki kurarsın. İster istemez. Hoş bir ilişki kurarsın. Yani işte hikaye bu.
3: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.
1: Kazım Koyuncu.
4: From Jamaica to Turkey, from Mikey J to Istanbul. This one exclusive, played only by Ras Memo. Yeah, high time. Ras Memo, number one reggae DJ in this city.

0: Cumartesi geceleri 21'de Apaçık Radyo'da.
1: My DJ, remember that.
2: Reklamlar.
3: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
4: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
5: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
6: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
7: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
8: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
9: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Reklamlar bitti.
10: Mâncioară, mărgeină, să-mi spuni n-ai cu când să vii.

Çarşamba 13'te Apaçık Radyo'da.

0: Apaçık Radyo.
1: Şoşoloza. Dünyayı dinliyorum.
0: Bir Dünya Müziği Programı.

0: Hazırlayan ve sunan Zekeriya Şen.
1: Dünyayı Dinliyorum'a hoş geldiniz. Apaçık Radyo'da her cumartesi saat 15'te 16 arası burada sınırların ötesindeki seslerin ve kaybolan kimliklerin izini hep birlikte sürüyoruz. Yaklaşık 30 yıldır klezmer müziğini özünden yeniden icat eden geleneksel oyunbaz bir enerjiyi harmanlayan Amsterdam Klezmer Band yeni albümleri Diaspora ile akustik köklerine geri döndü. 26 Kasım 2025 tarihinde Amsterdam'daki Schalkerk'te neredeyse tamamen bir alıkta kaydedilen bu albüm hiçbir hile veya elektronik veya onunla birlikte teknolojik efekt barındırmadan grubun o ham canlı performans enerjisini doğrudan evimize taşıyor. Davulcu Misha Porte'nin dinamik ve yuvarlanan ritimleri geleneksel olarak da davulsuz bilinen bu formasyonu yepyeni bir ses paletiyle de zenginleştirmiş durumda ve karşımızda Romanya ve Türkiye ritimleri klasik klezmer şarkıları ile kusursuz bir uyum içerisinde yakalanmış ve bize ulaştırılmış durumda. Bu albüm aynı zamanda da yaklaşık 28 yıldır grubun sesine ve vizyonuna yön veren kurucu, ortak ve trompetçi Gilles Levert'in de gruptan geçtiği son kayıt olması nedeniyle de derin bir hüzün ve nostalji de barındırıyor aynı zamanda. Jean-Philippe Van Strijn'in klarneti, Job Chavez'in saksofonu ve Alan Wall Williet'in akordiyonu ile şekillenen bu yaşayan dil klezmerinde sadece geçmişe bakan değil, nefes alan bir gelenek olduğunu da bizlere kanıtlıyor. Şimdi bu coşkulu ve köklü yolculuğun açılışını albüme adını veren o enfes dansla yapalım bu cumartesi günü ve frekansımızı Diaspora Tanz adlı esere bırakalım. O enfes dansla yapalım bu cumartesi günü ve frekansımızı Diaspora Tanz adlı esere bırakalım.

Evet, Amsterdam Klezmer Band'in Diaspora albümü ilk dinlediğimde açıkçası odanın içinde dolanan o tahta nefeslerin ve yaylıların sıcaklığı bana müziğin insanı anında bir araya getiren o iyileştirici gücünü de bir kez daha hatırlattı. Klasik melodiler ile Motown esintili groove'lar, Türkiye 9-8'lik vuruşlarıyla da caz esintilerinin doğaçlamalarının birbirine bu kadar akışkan bir şekilde bağlandığı başka bir toplulukta

bulmak gerçekten çok zor. Geleneksel Bachan geleneğine selam çakan, spoken word yani konuşan anları ve gitar banjo gibi beklenmedik enstrümantal tercihler müziğin de dokusunu taptaze tutuyor bu albümde. Kayıt mühendisi Michel Conenis'in de titiz çalışmasıyla Blastel stüdyosunda mastering yapılan bu eser nostaljik bir bakış değil, grubun bugün durduğu huzursuz, köklü ve canlı noktasının da kusursuz bir melodik kanıtı olarak karşımızda duruyor. Albümdeki her özgün parça bestecisinin imzasına bir şekilde selam veriyor ama hepsi aynı anda da ortak amaca hizmet ediyor. Yani bedenleri harekete geçirmek ve topluluk ruhunu da canlı tutuyor. Sizleri bu neşeli ve kıpır kıpır atmosferin derinliklerine, grubun ortak enerjisine en saf haliyle yansıtan o parçayla şimdi baş başa bırakıyorum. Parçamızın adı Everybody on the Dance Floor. Yani herkes dans pistinde. Thank you.

Evet, bir müzisyenin yaklaşık 30 yıllık yoldaşlığı arkasında bırakırken de ürettiği ses saflığından hiçbir şey kaybetmez. Aksine daha da keskinleşir. Amsterdam Klezmer Band, Theater de la Ville'nin de canlı olarak kaydedilen o Mitzvah Tense ile köklerini duyduğu saadeti ve o icra ettikleri heyecanın sarsılmaz virtüözlüğünü gözler önüne seriyor bizlerde. Jasper de Beer'in kontrabas ve gitar bancolu dokunuşları, Joop van der Linden'in de trombonu ve Tessa Postuma de Bohr'in de objektifine yansıyan o samimi grup ruhu bu albümünde her saniyesinde hissediliyor. Boydan boya bütün kimyasında ve hamurunda karşımıza çıkıyor. Müziğin fiziksel olarak insanı nasıl kavradığını anlamak için de bu albümü dinlemek aslında bir düzeyde yeterli. Zira sirba ve cöcek ritimleri dinleyicinin de yerinde durmasını imkansız kılan bir çekim gücüne de sahip ve bundan dolayı da bu müziği dinlerken sizi resmen ayağa kaldıran bir enerjiye de sahip. Geleneksel formların modern doğaçlamalarla nasıl eridiğini gösteren bu kayıt, klezmerin de sadece bir müzik türü değil, yaşayan evrensel bir dil olduğunu da bir kez daha bizlere kanıtlıyor ve klezmer müziğinin de aslında diaspora müziği içerisinde de ne kadar önemli olduğunu ve konumunu da tekrar sağlamlaştırıyor. Şimdi bu yaşayan dilin en otantik damarlarından birine geleneksel bir köprüye adım atıyoruz hep birlikte ve Amitse Tenzel, Bir Sevap Dansı adlı esere bırakıyoruz frekansımızı.

Evet, hep birlikte Apaçık Radyo'da Amidst a Tinsel, yani Bir Sevap Dansı adlı eseri dinledik. Müzikolojik bir gözle de bu albüme baktığımızda Diaspora albümünün en büyük başarısı geleneksel yapıları bozmadan onları bugünün kulaklarına ve ayaklarına uydurabiliyor olması. Melankolik dansların sürükleyici ritimlerle nöbet değişimi de bu albümde çok ciddi bir şekilde ön planda. Martin Drax'ın tasarımıyla görsel bir bütünlüğe de kavuşturulmuş durumda. Jasper de Beer'in bestesi Mores, grubun Gamma etiketi altında şekillenen o özgür ve geleneksel kimliğinin de en olgun örneklerinden biri olarak da karşımıza çıkıyor. Hiçbir stüdyo hilesine başvurmadan tamamen anın ve ortak yaratımın heyecanıyla kaydedilen bu kapanış eseri, grubun geçmişiyle geleceği arasında kurduğu sağlam köprüyü de simgeliyor. Klezmer olarak yüreklerinde besledikleri bu açılım, Amsterdam Klezmer bandinde bu albümle neler yapabileceğini, müziğin sınır tanımadığını, her coğrafyanın da ritminin de bir diğerinden farklı olduğunu ve birbirleriyle el ele tutuşarak da hayat bulabileceğini bir kez daha bizlere gösteriyor. Bu nefis albümden ayrılmadan önce ve programımızın ikinci bölümüne geçmeden önce kontrabasın o derin ve tok sesine kendini bırakan bu parçayı sizle baş başa dinleyelim ve frekansımızı gelenekler, örfler anlamına gelen Mores adlı esere bırakalım.

Evet, Amsterdam Klezmer Band'i arkada bıraktık ve şimdi bu cumartesi günü evinize konuk olduğumuz Dünyayı Dinliyorum programımızın ikinci bölümünde İtalyan sanatçılar Alex Baccari ve Marzia Di Cocco'nun kurduğu Corodan projesinin adından yola çıkarak sizlerle bu grubu tanıyor olacağız. Aslında onların sanat yolculuğunun en başındaki o keşif anına dayanıyor Corodan ismi. Kelime kökeni kora ve dans kelimelerinden türetilmiş durumda ve bunların birleşiminden oluşan Corodan, akışkan hareketin Afrika harp pasajlarının melodik nefeslerle nasıl sarmaş dolaş olduğunu olabileceğini simgeleyen bir madde olarak karşımızda duruyor. Klasik müzik eğitimlerinden yola çıkarak dünyanın dört bir yanından ustalarla çalışan bu ikili sadece müzik icra etmekte kalmıyor. Aynı zamanda da beş kıssadan malzemeleri tek bir gövdede birleştiren patentli ve uluslararası ödüllü koritas gibi devasa enstrümanları kendi elleriyle tasarlayıp inşa ediyorlar. Georgia Tech School of Music tarafından da ödüllendirilen bu yenilikçi vizyon onların sokak festivallerinden Pompei Arkeolojik Parkı'na görkemli Grand Theater sahnelerine kadar da uzanan teatral ve sürükleyici performansların da temelini oluşturmuş durumda. Dört bölümlük bir tetrajolojinin de yani hava elementine adanan ilk albümleri Around the World Music Filibuster Records etiketiyle dinleyicisiyle buluştu ve biz de şimdi Apaçık Radyo'da sizinle birlikte bunu dinliyor olacağız. Şimdi bu nefes alıp veren, sınırları aşan sanatsal evrenin ilk durağına, ruhun derinliklerine inen o sise hep birlikte kulak veriyor olalım. Nau Bove.

Evet, hep birlikte Namubove adlı eseri dinledik Apaçık Radyo'da bu cumartesi gününde ve bu müziği dinlemek aslında teninizde hem uzak çöl rüzgarlarının hem de antik bir tapınakta tütsü kokusunu aynı anda hissettirmek gibi. Kora'dan Around the World Music albümünde yer alan Gotik Klagan, 80'in üzerinde el yapımı enstrümanın o kadim ve dokunsal titreşimini doğrudan omurganıza kadar işletiyor. Sanatçıların elinde şekillenen bu ses manzaraları da ritüelistik folk ile çağdaş ritüel müziğini de öyle bir noktada harmanlıyor ki dinleyici kendini sınırlar arasında, coğrafyalar arasında sanal bir uçuşun tam ortasında buluyor. Sokak, baskın kültüründe o çiğ ve filtresi samimiyetini de prestijli konser salonlarının akustiğiyle de buluşturan ikili, sanat ile izleyici arasındaki tüm bariyerleri de kırıyor. Çok güzel bir köprü kuruyor açıkçası. El yapımı, kostümleri ve görsel estetikleriyle de tam anlamıyla çok duyulu bir deneyim sunan bu parça, havanın o hafif ama sarsıcı hareketini de notalara döküyor. Şimdi gözlerimizi kapatalım ve bu zengin dokunun sizi alıp götürmesine izin verelim ve frekansımızı Gothic Klakan adlı esere bırakalım.

Evet, az önce Gotik Klagenfurt adlı eseri dinledik ve buradan da yola çıkarak etnik müzikolojinin sınırlarını zorlayan bir proje olduğunu algılayabiliyoruz. Bu albümde doğaçlama ile sıkı sıkıya örülmüş kompozisyon mimarisi kusursuz bir denge üzerinde yapılandırılmış durumda. Korodan ikilisi Around the World Music albümündeki Akuko Ale ile yerel geleneklerin ses kalıplarını evrensel bir akustik laboratuvara dönüştürüyor. Müziğin sadece bir ifade biçimi değil, yaşayan bir iletişim ve araştırma alanı olduğunu da savunan Baccari ve Di Cocco, antik enstrümanların tınılarını modern kulaklar için yeniden tanımlıyorlar ve bunun nasıl kolay bir etkileşim ve iletişim içerisine girebileceğini de kendi formülleriyle harmanlıyorlar. Seyircilerin enstrümanlara bizzat dokunabildiği, sanatçı ile dinleyici arasında da mesafenin tamamen ortadan kalktığı bu katılımcı performans felsefesi de albümün her saniyesine sinmiş durumda. Yani şöyle bir sahne düşünün. Sahnede müzisyenlerle dinleyiciler iç içe ve birlikte bu etkileşimi kurabiliyorlar. Arada bir bariyer yok. Ses, hareket ve imgenin şiirsel bir dengede buluştuğu bir eser var şimdi karşımızda. İnsanlığın hem köklerine hem de geleceğine uzanan güçlü bir köprü kuruyor. Müzikal araştırmanın ve işitsel mimarinin de bu büyüleyici örneğini şimdi birlikte deneyimleyelim. Apaçık Radyo'da ve frekansımızı Akuka El adlı esere bırakalım.

Evet değerli Apaçık Radyo dinleyicileri, sizlerle Apaçık Radyo'da geçirdiğimiz bu bir saatin sonuna doğru gelirken dört elementlik tetrajolojinin de Hava albümünün en büyücü noktasına, ruhun merkezinde sizleri uğurluyor olacağız. Koradan projesinin bu büyüleyici ikisiyle çıktığımız dünya turunu tamamlarken albümün en temel ekseni olan o nefis kapanış parçasına da bir şekilde ulaşmış oluyoruz. Program boyunca kulak verdiğiniz tüm bu sesler müziğin aslında ne kadar büyük bir evren taşıdığını bizlere bir kez daha fısıldıyor. Ve burada da en önemli şey etnik müziğin, yani dünya müziği olarak tanımlanan, etiketlenen bu müziğin aslında ne kadar hepimizin müziği olduğunu ve ne kadar hepimize bir köprü kurduğunun da güzel bir kanıtı. Apaçık Radyo frekansında bizlerle hep birlikte olduğunuz için, bizlerle birlikte müziği paylaştığınız için, sohbet ettiğiniz için hepinize çok güzel bir hafta sonu diliyorum. Eğer Instagram'da takipleşmek isterseniz de hesabım Zekeriya Sesen olarak karşınızda duruyor. Umarım bu cumartesi günü de ruhunuz dinlenirken kulaklarınızda ve kalbinizde unutulmaz izler bırakan bir melodiyle taçlanır. Hepinize sevdiklerinizle birlikte harika, huzur dolu bir hafta sonu diliyorum. Hoşça kalın, dostça kalın. Müziğin o uçsuz bucaksız dünyasından da asla kopmayın. İşte bu eşsiz yolculuğunda finali zihnin ve nefesin buluştuğu o durakla sizlere selam yolluyoruz ve frekansımızı Trinitango adlı esere bırakıyoruz. Hoşça kalın.

0: Bir İrlanda türküsü. Daha kaç köyden sürülsün insan, adam oluncaya dek. Daha kaç köyden sürülsün insan, adam oluncaya dek. Daha kaç derya dolaşsın martı, bulsam diye bir tünet. Daha kaç toptan atılsın gülle, harp toptan kalkıncaya dek. Cevabı dostum, rüzgar da bunun. Cevabı esen rüzgardı. The answer is great, it's blown in the wind. The answer is great, it's blown in the wind.
1: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
2: Can Yücel.

0: Hazırlayan Varol Ünel.
1: Pazar sabahları 9'da Apaçık Radyo'da.
2: Reklamlar.
3: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Reklamlar bitti.
9: Sonsuz çilek tarlaları. Güncel sahneden söyleşiler. Hazırlayan ve sunan Tuğçe Yapıcı.
1: Pazartesi akşamları 20'de Apaçık Radyo'da.

0: Ladies and gentlemen.
1: Polikrom.
2: Caz ve cazın beslendiği türler arasında bir gezinti.
1: Hazırlayan Nazlı Zaman.

Salı günleri 12'de Apaçık Radyo'da.

0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: Yojimbo.

0: İkinci Dünya Savaşı sonrası Japonya'da popüler müzik. Hazırlayan Ahmet Uncu.
1: Merhabalar, Apaçık Radyo'dasınız. Yojimbo başladı. Ben Ahmet Uncu. Bu hafta mevsime uygun bir program dinleyeceğiz. Yazla alakalı şarkılar seçtim sizler için. Biliyorsunuz Japon kültüründe bazı hisleri, duyguları tek kelimeyle anlatmak gibi bir adet var. Türkçe'de tam karşılığını bulmak zor oluyor. Umami mesela bunlardan biri. Japon müziğinde de yaz şarkıları dinlerken hissedilen duygu ve bu parçaların tamamına verilen bir isim var. Natsu Uta. Aslında tek bir müzik türünü ifade etmiyor. City pop'tan folk'a, Gyokudan J-pop'a kadar pek çok tarzda yazılmış parçalar. Kimi zaman neşeli bir sahil yolculuğunu, kimi zaman biten bir yaz aşkını, kimi zaman da geride kalan çocukluk yazlarını anlatıyor. Bu yüzden Japonya'da birçok şarkı yıllar geçse bile dinleyeni tek bir mevsime, tek bir ana geri getirebiliyor. İşte bütün bunların ismine Natsu Uta diyoruz. Bugün Tatsuro Yamashita'dan Anri'ye, Maria Takeuchi'den Eiichi Otaki'ye uzanan efsanelerle dolu bir program dinleyeceğiz. Lafı daha fazla uzatmadan sizleri yazla alakalı güzel parçaların olduğu Yojimbo'yla baş başa bırakıyorum.

Evet, Apaçık Radyo'da Yojimbo devam ediyor. Yaz şarkıları Natsu Uta dinliyoruz. Şimdi seçkinin kalan kısmıyla sizleri baş başa bırakıyorum.

0: Boy, I do like the way that song moves. And what a sensational arrangement. Here on KIKI. The tune is called Offshore. Dedicated to all you folks at the beach.
1: Evet, Apaçık Radyo'da bir Yojimbo'nun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yaz şarkıları dinledik. Son olarak Toshiki Kodamatsu'dan Offshore isimli parça radyolarınızdaydı. Kapanışı da en sevdiğim Japon gruplarından biriyle yapacağız. Bread and Butter, Summer Blue son olarak sizlerle haftaya aynı gün ve aynı saatte görüşmek üzere. Hoşça kalın.

İkinci Dünya Savaşı sonrası Japonya'da popüler müzik. Hazırlayan Ahmet Uncu.

Apaçık Radyo.

0: Kainatın tüm seslerini Apaçık Radyo.
1: Afrikon. Afrika üzerinde dolaşan sesler. Hazırlayan Ufuk Aktaş.
2: Pazar 20'de Apaçık Radyo'da.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine apaçık radyo.
1: Music of the World, İstanbul. Tokyo'dan Barcelona'ya müzik ve ötesi.

Evet, Music of the World İstanbul programında ben Kutay Derinkuay. Bu haftaki program İran müziklerinden ve İran'ın klasik müziğinden oluştu. Ve sanatçının adı, yani solistin adı, en sevilen, en ünlü, en tanınmış Muhammed Reza Seceryan. Evet, klasik İran müziği tasnif ve radif şeklinde radiflerden oluşan, yani bütün hepsi bölüm bölüm bir desgahlar bölümünde. 7 desgahı var hepsinin toplamında. Rasnif ve radif şeklinde radiflerden oluşan, yani bütün hepsi bölüm bölüm bir desgahlar bölümünde. 7 desgahı var hepsinin toplamında, radifinde.

Ney ve Dariush Pir Niyakan Tar çaldı. Ayrıca Muhammed Firuzi Barbat, Perviz Meşkatiyan, ünlü kompozitör ve santur üstadı Perviz Meşkatiyan da bu albümde yer alan müzisyenlerden biri. Ve solist en tanınmış, en sevilen Muhammed Rıza Sajaryan. Dinleyeceğimiz parçalara bir göz atalım. Müzik Klasik Perzan'dan aldığım Şan Akompani Partar, yani tar eşliğinde bir parça. Sonrasında Tasnif Del İmecnun var. Yine bu bölümde Şan Akompani Parney var. Fransa'dan çıkmış bir albüm. Siz de fark ettiniz herhalde. Okora'dan, Radio France Okora albümlerinden biri. Müzik Klasik Perzan. Evet, dinleyelim.

Music of the World İstanbul ve Muhammed Reza Şecaryan. Ünlü, en sevilen, en önde gelen, maalesef onu da birkaç sene önce kaybettik. Muhammed Reza Şecaryan, klasik İran müziğinin ünlü sanatçısı. Şimdi aynı albümden müzik klasik Perzan'dan Şan Akompany Par Kamançe adlı bir parçamız var dinleyeceğimiz. Tasnif Saygı, ayrıca onu da dinleyeceğiz. Uzunca bir parça o. Müzik klasik Perzan'dan Muhammed Şecaryan. Evet.

Açık Radyo'da, Apaçık Radyo'da Music of the World İstanbul programında ünlü sanatçı Muhammed Reza Sajarian ve son bölüme geldik. Tasnif Cane Cahan adlı bir kompozisyon var. Son olarak da Piş Daramat'la bitireceğiz. Müzik Klasik Perzan albümünden Muhammed Reza Sajarian. Bir dahaki hafta görüşmek üzere. Ben Kutay Derin Kuay. Esenlikle kalın, sağlıkla kalın.

0: kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.
1: Reklamlar.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
1: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
1: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Reklamlar bitti.
0: Apaçık Radyo.

0: Apaçık Radyo.
1: On Üç Melek. Zamanın ruhundan bağımsız sesler. Hazırlayan ve sunan Yiğit Atılgan.
2: Cumartesi geceleri 1'de Apaçık Radyo'da.
3: Kainatın tüm sesleri
0: Apaçık Radyo.
4: Tighten up. Hazırlayan ve sunan Simon Jones.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Neden bunları dinliyorum? Dinleyicisine göre şekillenen sesler, albüm okumaları.

0: Hazırlayan ve sunan Murat MRT Seçkin. Pazar 21'de Apaçık Radyo'da.
1: It is not in the rubbish, it is in where you put the rubbish. Apaçık Radyo.

0: Gecenin kapılarından içeri girdik. Hoş geldiniz Yörünge Kulübe. Bu gece konuğumuz caz tarihinin en verimli isimlerinden biri. Chick Corea. Armando Anthony Corea. İtalyan göçmen bir aileden geldi. Chelsea, Massachusetts doğumlu. Babasının trompetini dinleyerek büyüdü, piyanoya oturduğu andan itibaren bambaşka bir ses evreni kurdu. Sadece kendi kuşağının değil, kendisinden sonra gelen nesillerin de referans noktası diyelim isterseniz. Öyle oldu. Olağanüstü üretkendi, yerinde duramayan bir doğumlu. Babasının trompetini dinleyerek büyüdü, piyanoya oturduğu andan itibaren bambaşka bir ses evreni kurdu. Sadece kendi kuşağının değil, kendisinden sonra gelen nesillerin de referans noktası diyelim isterseniz. Öyle oldu. Olağanüstü üretkendi, yerinde duramayan biriydi, kıpır kıpırdı. Onunla 3 kez mülakat yapmıştım. Her seferinde müzik evrenimin genişlediğini hissettim. Cömert, açık ve hep geleceğe bakan bir deha ile tanışmış olmaktan daha büyük bir şans olabilir mi? Aniden kaybettiğimiz bu dev müzisyeni bir kez daha anma zamanı. Bu gece onu trio, üçlü formatında hatırlayacağız. Chick Corea, süslü prodüksiyonların ardında olmaktan çok 3 kişinin nefes alıp verişinin paylaşıldığı akustik alanda yücelir esas olarak. Bana sorarsanız, dokunuşlarını çok daha yakından duyarsınız. İlk 3 parça muhteşem Trilogy albümlerinden. 2010'lar boyunca dünyayı dolaşan bu üçlünün kaydettiği konserlerin belgeleri bunlar. Dinleyenleri asla bırakmayacak ses kayıtları. Kontrbasta modern cazın en dinamik isimlerinden Christian McBride. Davulda ise duyarlılığı ve özgürlüğüyle tanınan Brian Blade. Sırasıyla The Song Is You, muhteşem Steve Swallow bestesi Eider Down ve Chick Corea'yı tüm dünyaya tanıtan Now He Sings, Now He Sobs. Bu sonuncusunun 28 Kasım 2012'de Antalya Kültür Merkezi'ndeki konser kaydı olduğunu da eklemiş olayım. Bunların ardından 2018'e dönüyorum. Florida'da sahne ve akustik band. Basta John Patitucci, davulda Dave Weckl. 2 dev daha. On Green Dolphin Street. Peş peşe 2 efsanevi Corea üçlüsü sahnede. Başlıyoruz.
1: Thanks for coming out to hear the trio. Please welcome my magnificent musical partners, Brian Blade on the drums. Brian Blade. The great Christian McBride on the bass. Thank you very much. Welcome, and I hope you enjoy the trio.

On Green Dolphin Street ve Chick Corea Trio. Bir kez daha şunu hatırlıyoruz. Caz, besteden ne kadar koparsanız o kadar özgürleştirici, o kadar derinden hissedilen bir müzik dili. Bugün dinlediklerimiz bir müzik serüveninden damıtılan, her çalındığında adeta yeniden doğan sesler. The Song Is You'da Jerome Kern'ın melodisi, McBride'ın kontrbasının derinliklerinde yeniden şekillendi. Either Down'da Korea yükseldi. Now He Sings, Now He Sobs ise 1968'de Miroslav Vituš ve Roy Haynes'le kurulan o efsanevi üçlünün ruhunu taşıyan, başka bir çağda ama aynı özgürlükle yeniden yorumlanan bir Korea şiiri olarak karşımıza çıktı. Son olarak Patti Tucci ve Weckl'la döndüğümüz akustik band sahnesinde On Green Dolphin Street'le eğlenceli bir laboratuvara girdik. Chick Corea 2021'de aramızdan ayrıldı ama kayıtları burada. Her dinleyişte tıpkı bu gece gibi o yeniden bizi karşısına oturtup tuşlara gömülüyor. Ruhuna kocaman selamlar. Apaçık Radyo Teknik ekibine katkıları için teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere.

0: 60 dakikada devri alem.
1: Kurgu ve yapım Yavuz Baydar.

0: 私が時間を食べると思うの？
1: Fourteen.
2: Surrender or release the lesbians.
3: I can see my brain.
4: Apaçık Radyo.
5: Reklamlar.
6: Bugün 6 Şubat. Ülkemizin yaşadığı asrın felaketinin 3. yıl dönümü. Kaybettiğimiz insanlarımızın acılarını kalbimizde taşıyor ve onları rahmetle anıyoruz. Yaşadıklarımızdan edindiğimiz tecrübeler ve birliğimizin verdiği güçle her gün kararlılıkla ve azimle çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı.

0: Rust Memo. You're my DJ, remember that.
1: Well, here's how it started. Heard you on the radio.
2: Legalize it.
3: Got this a body boy skunking.
4: Ne touchez pas la radio.
5: Hop, açık radyo.
6: Hüzünlü, mutlu, gürültülü, sakin, deneysel ve bildik. Gece Yarısı Müzikleri Sarayı, Ay Palas. Hazırlayan ve sunan Tolga Yağlı.
7: Pazartesi geceleri 23'te, Apaçık Radyo'da.
8: Apaçık Radyo.

request that everybody stays calm.

0: Apaçık Radyo.
1: I mean, when we talk about black magic, it is basically the worship of the force of evil as embodied by
2: Zifir. ...2000'ler sonrası metalde akımlar, yeni sesler. Hazırlayan ve sunanlar İlksen Mavi Tuna ve Uğur Çıkrıkçılı. Pazar geceleri 23'te Apaçık Radyo'da.
3: The car is on fire and there's no driver at the wheel. And the sewers are all muddied with 1,000 lonely suicides. And a dark wind blows.
4: Altmışlardan günümüze, punk'tan post-rock'a, new wave'den elektronikaya alternatif sesler.
2: Hazırlayan ve sunanlar Hilmi Tezgör ve Osman Öztürk.
5: Pazartesi geceleri 21'de Apaçık Radyo'da.

0: Hoş geldiniz.
1: Herkese merhaba.
0: Radyo dinleyenlerine tekrar merhaba.
2: Merhaba.
3: Günaydın.
4: Günaydın.
5: Bilim bence genel olarak insanlığın
6: 4 ila 6 saat arasında uyurlarmış. Ondan sonra uyanırlarmış bir süre.
0: Problemler devam ediyor. Yani tıka basa bir tarih.
7: Burada bir döngü oluşacak o zaman. Yani
1: teşekkürler.
0: Radyodan herkese merhaba.
1: Nasılsınız?
0: Kainatın tüm seslerine
8: Apaçık Radyo.

Lovaş, Ahmet Güneş.

0: been, Mr. Curtis?
1: This is
0: cool.
2: Apaçık Radyo.
3: Plan. Ses, sessizlik ve gürültüye dair.
4: Hazırlayan ve sunan Seda Nibolu.

0: pazar geceleri 12'de Apaçık Radyo'da.
1: Apaçık Radyo.
2: ...13 Melek. Zamanın ruhundan bağımsız sesler. Hazırlayan ve sunan Yiğit Atılgan.

13 Melek'ten merhaba. Güncel deneysel müzik kayıtlarına yer vereceğimiz bu geceki seçkimize Stockholm sakinli müzisyen Vera V. Almgren ile başladık. İşitsel ilhamını deniz kabukları, ağaç kabukları ve cam boncuklardan alan İdet Vassal Ljuset kaydından Marel'de kulak verdik. Sırada Zake mahlaslı Zack Frizzle, Osa mahlaslı Caton Slusher ve ASC mahlaslı James Clements'in analog synthler, gürültülü baslar ve elektronik bir ambiyansa döşediği Microliths and Momentary Drifts albümünden Momentary Drift 7 sonrasında Filistin'e gideceğiz. Firas Şehadeh'in dronlar, gözetleme sistemleri, yapay zeka altyapısı ve medya propagandasıyla şekillenen modern savaş makinesini haritaladığı noise kaydı Depth Map'ten Kill Feed'i seçtik.

Seçkimize Kaliforniya sakini müzisyen Kion A'nın ambiyans ve beyaz ses arasında bir yere konuşlanan Sound Waves albümünden Flow ile devam ediyoruz. Akabinde Fransız besteci Felicia Atkinson'ın George Franju'nun 1960 tarihli korku filmi Les Yeux Sans Visage için Belçikalı bir kültür merkezinin siparişiyle giriştiği yeni film müziği çalışması Sans Visage'dan Les Yeux de gelecek. Sonrasında ise Debit mahlaslı New York sakini prodüktör ve üniversite hocası Delia Beertiz'in makine öğrenmesi teknikleriyle tarihi Maya çalgılarını taklit ettiği Potpourri albümünden Environment of Attention'a kulak vereceğiz.

Şimdi Floransa'ya gidiyor. İşitsel sanatçı Francesco Pellegrino'nun kendi imalatı el kontrol cihazlarıyla manipüle ettiği seslere dayanan elektronik solo performansını belgeleyen Wartime Monk albümünden Violent Ritual'a kulak veriyoruz. Akabinde Lübnan'a uzanacağız. Son dönemde Schreiber Haber, Doc Plug ve Sandy Chamoun gibi isimlerin güçlü sesler verdiği Beyrut elektroakustik sahnesinden çıkan Jad Atui'nin It Will Take Forever albümünden Pressure Dream birazdan Apaçık Radyo'da olacak.

Sırada Marsilya'lı müzisyen Philip Petit'in alışıldık kaçış yolları olan alan kayıtları ya da akustik çalgıları dışlayıp tamamen modüler senteze odaklandığı ve kendi kurduğu arşivsel modüler sentez platformu Modülizm'den yayınladığı Lightning Field O1 Constraint'ten Field O1 var. Akabinde bir dönem Sonic Youth üyesi olan solo deneysel işleri dışında Oren Ambarchi, Fenes ve Merzbow gibi isimlerle işbirlikleriyle tanınan Jim O'Rourke ile Hollandalı elektronik müzik veteranı Jos Smulders'ın ikinci müşterek çalışması albümünde yer alan iki uzun form eserden biri olan R.O.P. R.O.P.'den bir kesite kulak vereceğiz. Sonrasında ise yine bir işbirliği gelecek. İtalyan performans sanatçısı Luciano Cessa ile Sequencer mahlaslı Fransız deneysel müzisyen François Larini'nin ortak çalışması Che'den Chapelle Saint-Pierre birazdan seçkimizde yer alacak.

Kapanışı Paris'te yapıyor. Ahosa Mahlaslı Niamke Desiré'nin tarihsel köklerinin bulunduğu Gana'ya yaptığı bir ziyaret vesilesiyle sesin formundan ziyade fizikselliğine odaklandığı The Sun Turned Black kaydından 100 Suns Part 3 ile bu gecelik veda ediyoruz. Program kayıtlarına 13melekradyo.com adresinden ulaşmak mümkün. Haftaya görüşmek üzere.

13 melek. Zamanın ruhundan bağımsız sesler. Hazırlayan ve sunan Yiğit Atılgan.

0: Pazar geceleri 1'de Apaçık Radyo'da. Stop it first for my honey and I. Şimdi ve burada Apaçık Radyo.
1: Apaçık Radyo müzikleri.